Felsiye Quartet, Felix Mendelssohn'un Opus 81 Yaylı Dörtlü için dört parça serisinden seçkiler seslendirdi. Topluluğun 25 Ağustos 2025 tarihli konseri, Ludwig van Beethoven'ın Opus 135 Fa Majör 16 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile devam ediyor.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 135 Fa Majör 16 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Belsia Quartet'in 25 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Topluluğun konseri Wolfgang Amadeus Mozart'ın Dissonanz alt başlıklı Do Majör yaylı çalgılar dörtlüsüyle sona eriyor.

Mozart'ın Dizonans alt başlıklı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü Belsea Quartet'in 25 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Topluluk yine Mozart'a ait Köhel 499 Re Majör 20 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünden Allegretto Tempolu bölümü seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 499 Re majör 20 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünden Allegretto tempolu bölümü Belsia Quartet seslendirdi. Programımız Franz Schubert'in Goethe'nin şiiri üzerine kaleme aldığı Nahe des Geliebten başlıklı lidiyle devam ediyor.

Tenor Christoph Pregardian ve piyanist Andreas Steyer, Franz Schubert'in Nahe des Geliebten başlıklı liedini seslendirdiler. Programımızın bu bölümü Franz Schubert'in 960 katalog numaralı si bemol majör piyano sonatıyla sona eriyor.

Franz Schubert'in 960 katalog numaralı Si bemol majör piyano sonatını Letonyalı piyanist Naum Gruber'in 1989 tarihli kaydından dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. 18. yüzyıl bestecisi Joan Baptista Plai Agustin'in flüt, keman ve sürekli bas için Re majör sonatını, Friedrich Chopin'in Opus 52 Fa minör 4 numaralı baladını ve Fransız besteci Charles Gounod'a ait Murray Operası'nın uvertürünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümünü romantik dönemin Rus bestecilerinden Leokadia Kasperova ile başlıyoruz. Igor Stravinsky'nin piyano öğretmeni olan bestecinin Opus 4 Si minör senfonisini Jane Glover yönetimindeki BBC Konser Orkestrası seslendiriyor.

Leocadia Kaşperova'nın Opus 4 Si minör senfonisini Jane Glover yönetimindeki BBC Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Anonim bir eserle devam ediyoruz. Confitebor Tibi Domine başlıklı ilahiyi soprano Claire Le Fayat ve barok müzik topluluğu Kront seslendiriyor.

Soprano Claire Lefouillard ve Eric Van Nevel yönetimindeki barok müzik topluluğu Chiron, anonim bir ilahi seslendirdi. Genellikle Macar halk müziğinde kullanılan tahta üflemeli çalgı, tarogato ve klavsenden dinleyeceğimiz 17. yüzyıldan geleneksel bir Macar ezgisi var sırada.

Tahta üflemeli halk çalgısı Tarogato'da Chubo Nagy ve klavsende Peter Ella'nın seslendirdiği 17. yüzyıldan geleneksel bir Macar ezgisi dinlediniz. Fanny Mendelssohn'un solo piyano için Opus 8 Sözsüz Şarkılar serisinden Allegro Moderato Tempolu ilk eserle devam ediyoruz.

Fanny Mendelssohn'un Sözsüz Şarkılar serisinden Allegro Moderato tempolu ilk eseri piyanist Sylvain Dufresne seslendirdi. 19. yüzyılın İtalyan opera buffa stilinde yazdığı eserleriyle tanınan Ermanno Valferrari'nin Madonna'nın Mücevherleri operasından iki intermezzo var sırada.

Ermanno Valferrari'nin 1911 tarihli Madonna'nın Mücevherleri operasından iki intermezzo'yu Otmar Maga yönetimindeki KBS Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Romantik dönemin Sloven bestecisi Benjamin Ipoveç'e ait 1905 tarihli Çingene Kız Maria adlı şarkıyla devam ediyoruz.

Benjamin Ipovich'in 1905 tarihli Çingene Kız Maria adlı şarkısını soprano Anna Pusarjerić ve piyanist Natasha Valant seslendirdi. 18. yüzyıl bestecisi Juan Baptista Pla y Agustín'in flüt, keman ve sürekli bas için re majör sonatı var sırada.

18. yüzyıl bestecisi Joan Baptista Pilai Agustin'in flüt, keman ve sürekli bas için re majör sonatını La Guirlande topluluğundan dinlediniz. Chopin'in Opus 52 Fa minör 4 numaralı baladıyla devam ediyoruz. Katya Buniyatişvili seslendiriyor.

Friedrich Chopin'in Opus 52 Fa minör 4 numaralı baladını piyanist Katya Buniatishvili seslendirdi. Romantik dönemin İsveçli bestecilerinden Wilhelm Steinhammer'ın Eylül, Saray Bahçesinde ve Torunum Olsaydı başlıklı 3 koral şarkı serisi var sırada.

0: Charles Gounod'a ait Murray Operası'nın uvertürünü Oliver Donani yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. Erdoğan, İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini vurguladı. İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan görüşme öncesinde Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu nükleer santralinin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini duyurdu. 550 metre derinlikte enkaz olduğu değerlendirilen cisim tespit edildi dedi. Gemi kazasına ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 14 kişi tutuklandı. Kazaya ilişkin ihmal iddiaları gündemde, kazazedelerin ifadeleri iddiaları destekler nitelikte. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelede komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Gürcistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Bakan Çiftçi, Gürcü mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonel işbirliğini artırmayı değerlendiriyoruz dedi. Gülistan doku soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin işlemleri ise sürüyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Kublay tutuklandı. Ayhan Dalbudak hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluk altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. ABD ordusu İran'da devrim muhafızları ordusu hedefliyor.

hedeflerine saldırı başlattı. Keşm Adası, Bender Abbas ve Kunarek kentleri çevresinde patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump, İran'ın misilleme yapması halinde daha büyük saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. İran ise ABD'nin saldırılarına misillemede bulunmaya başladı. Almanya, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü ihale düzenlenmek istenen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Berlin yönetimi Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Moskova suçlamaları reddetti, Almanya'nın kararlarına karşılık verileceğini duyurdu. Spor. Trendyol 1. Lig'de 5. hafta dün oynanan maçlarla başladı. Sonuçlar şöyle: Bandırma Spor 0, Antalya Spor 1, Eminevim Ümraniye Spor 0, Muğla Spor 1, SMS Grup Sarıyer 2, Orfa Yapı Pendik Spor 0 ve Bolu Spor 0, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Saat 17'de Van Spor Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'u konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Saat 20'de 2 karşılaşma başlıyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Metro Holding Kayseri Spor maçı TRT Türk'ten.

Hı.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.

Georg Philipp Telemann'ın La Minör Flüt Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Richard Edlinger yönetimindeki Capella Istropolitana seslendirdi. Solist Yuri Stivin'di.

Franz Anton Hofmeister'in Mi Majör Senfonisinden bölümler dinlediniz. Howard Griffiths yönetimindeki Londra Mozart solistleri seslendirdi.

Enyas Jan Pleyel'in 147 sayılı Re minör senfonisinden bölümler sunduk. Matthias Bamert yönetimindeki Londra Mozart solistleri seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

tüm bölümleri attaka, yani kesintisiz birbirine bağlanır şekilde tasarlamış. Bugün bu sevilen eseri günümüzün en yetkin ve aranan keman virtüözlerinden Kirill Trusov'un yorumuyla dinleyeceğiz. Prestijli ödüllerin sahibi olan Trusov, Berlin Filarmoni'den Konzertgebouw'a, Verbier Festivali'nden BBC Proms'a kadar dünyanın en saygın sahnelerinde solist olarak yer almış dev bir isim. Üstelik bu kayıtta sanatçının elinde çok özel bir enstrüman var. Ona da değinmeden geçmeyelim. Brodsky isimli 1703 yapımı bir Stradivarius. Bu çalgı yapıldığı 1703 yılından bu yana kim bilir kaç kez hangi solistlerin elinde bu esere defalarca tınısıyla can vermiş. Gerçekten hayranlık uyandırıcı. Şimdi gelin bu güzel eseri bölmeden bir bütün olarak ünlü keman sanatçısı Kirill Trusov'un yorumuyla dinleyelim. Sanatçıya Matthew Corey şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Felix Mendelssohn'un Keman Konçertosunu solist Kirill Trusov'un yorumuyla dinledik. Sanatçıya Matthew Corey şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Haftaya yeniden buluşana dek programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve bu kayıtlarda görev alan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği Joseph Haydn'ın Die Beresamkeit adlı eseriyle başlıyoruz.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu ile beraberliğimiz Elnara Kerimova yönetiminde düzenlemesini Nicat Melikov'un yaptığı Bülbül'ün Giydiği Sarı ile devam ediyor.

Çok sesli korulan, şimdi de düzenlemesini Nevit Kodallı'nın yaptığı Lofçalı ve düzenlemesini Ahmet Adnan Saygun'un yaptığı Ay Doğar Giresun'dan adlı türküleri dinliyoruz.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu son olarak düzenlemesini Zafer Sağlıksever'in yaptığı Şu Güzele Bir Bakın adlı eseri seslendiriyor. Perküsyon Dinçer Özer ve Fatih Şener.

Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Sema Çallı, ben Haluk Ertem, iyi günler dileriz.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün programımızda klasik müziğe farklı bir perspektiften yaklaşan ve her dinleyicinin kalbine dokunan iki özel ismi Sheku ve Izata Kenneth Mason kardeşleri konuşacağız. Onlar sadece teknik başarılarıyla değil, aynı zamanda müziğin toplumsal gücünü temsil eden gerçek birer kültür elçisi olarak karşımızdalar. Şimdi Elgar'ın Mi Minör Cello Konçertosu'nun ilk bölümü Adagio Moderato ve ikinci bölümü Lento Allegro Molto'yu Simon Rattle yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle Sheku Kenneth Mason'dan dinleyeceğiz. Bu kayıt Sheku'yu Birleşik Krallık Top 10 listesine giren ilk cellist yaparak tarihe geçmiştir.

Elgar'ın Mi Minör Cello Konçertosu'nun ilk bölümü Adagio Moderato ve ikinci bölümü Lento Allegro Molto'yu Simon Rattle yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle Shaku Kenneth Mason'dan dinledik. Az önce dinlediğimiz derin tınıların sahibi Shaku, sınırların dışına çıkmayı çok sevdiğini vurguluyor. Onun temel misyonu, cellosunu alıp bir okul salonunda çocuklara çalmak, kulüplerde gençlerle buluşmak ya da dünyanın en büyük konser salonlarında devleşmek arasında bir ayrım yapmadan müziği her yere ulaştırmak. 2016 yılında BBC Genç Müzisyen Yarışması'nı kazanmasıyla göze çarpan Shaku, 2018'de Kraliyet Düğünü'nde 2 milyar insanın önünde sergilediği performans sayesinde küresel bir fenomene dönüştü. Ancak Shaku bu şöhreti sadece alkış toplamak için kullanmıyor. 2020 yılında aldığı Britanya İmparatorluk Nişanı ile taçlanan kariyerinde Antigua ve Barbuda Gençlik Senfoni Orkestrası'nın elçisi olarak köklerine de sahip çıktı.

iliğini üstlenerek müziğin geleceğine yatırım yapıyor. Onu 1700 yapımı Matteo Goffrey'a cellosuyla dünyayı turlarken görebilirsiniz. Şimdi Rachmaninoff'un 14 romans eserinden numara 1 The Muse'ı Şeku'nun aranjesi ve piyanoda ablası Isata'nın eşliğiyle dinleyeceğiz.

zamanda bir besteci ve aranjör. Alışıldık ve fazla kurallı olmaktan kaçınan Izata, klasik müziğe karşı olan ön yargıları yıkmak için yola çıkmış bir sanatçı. Izata'nın en büyük arzusu, konserleri sonrası insanların daha önce hiç duymadıkları eserler hakkında merak duyması ve klasik müziğin zengin dünyasına bir adım daha yaklaşması. Konser programlarına Chopin ve Brahms'ın yanı sıra Fanny Mendelssohn, Clara Schumann ya da Coleridge Taylor gibi isimleri eklemesi bir tesadüf değil. Bu Izata'nın çeşitliliğe ve müzikal kontrastın önemine olan inancının bir sonucu. Gelecek sezonda gerçekleştireceği büyük Avustralya ve Yeni Zelanda turnesine kadar her adımı müziği daha kapsayıcı kılma amacına hizmet ediyor. Şimdi Clara Schumann'ın La Minör Piyano Konçertosu'nu Holly Mathieson yönetimindeki Royal Liverpool Filarmoni Orkestrası'nın eşliğiyle Izata Kenneth Mason'dan dinleyeceğiz.

Rahmaninov'un 14 romans eserinden numara 1 The Muse'ı Shekou ve Izata Kenneth Mason kardeşlerden dinledik. Shekou'nun ablası Izata Kenneth Mason ise sadece bir piyanist değil,

Clara Schumann'ın La Minör Piyano Konçertosu'nu Holly Mathieson yönetimindeki Royal Liverpool Filarmoni Orkestrası'nın eşliğiyle Izata Kenneth Mason'dan dinledik. Bu kardeşlerin hikayesi sadece bireysel başarılarla sınırlı değil. Kenneth Mason ailesi 7 yetenekli kardeşten oluşuyor ve hepsi de müziğin farklı dallarında parlıyor. 2020'de yayımladıkları Karnaval ve 2025 Eylül ayında dinleyiciyle buluşan River of Music albümleri ailenin ortak vizyonunu yansıtıyor. Kendi evlerini müziğe açtıkları This House is Full of Music belgeseliyle klasik müziğin samimi, yaşayan ve her eve girebilen bir şey olduğunu herkese gösterdiler. Sheku ve Izata 2025-26 sezonunda Paris'ten Londra'ya, New York Lincoln Center'dan Boston'a uzanan bir duo resital turnesine çıktılar. Bu konserlerde onlara bazen diğer kardeşleri Brian

0: Schubert'in La Major Piyano Quinteti Alabalık'ın ilk bölümünü Kenneth Mason kardeşlerin yorumuyla dinledik. Şeku ve Izata sadece yetenekli gençler değil, aynı zamanda müzik eğitimine önem veren, gelecek neslin yolunu aydınlatmaya çalışan örnek sanatçılar. Şeku'nun Kraliyet Müzik Akademisi'nde performans mentorluğu dersleri vermesi ve Izata'nın piyano öğrencileri için hazırladığı eğitim albümleri, onların mirasının sadece kayıtlarda değil, yeni nesil müzisyenlerde de yaşayacağını gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Belgi Karya Olcay Tu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Ahmet Engin. Müziğin herkes için daha erişilebilir olduğu bir dünya umuduyla haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Doğunun batı yüzü.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Bu sabahki programımızda 1653-1706 yılları arasında yaşamış ünlü Alman besteci ve org sanatçısı Johann Pachelbel var. Pachelbel yaşamı boyunca en çok besteci olarak tanındı. Hem dini hem de seküler müzik alanında 200'den fazla eser yazmış olan sanatçı, o dönemde var olan türlerin çoğunda eser vermiştir. Bestecinin günümüzde en çok sevilen ve yorumlanan eseriyle başlayalım. Üç keman ve sürekli bas için Re majör, Kanon Vejik, London Barok solistleri seslendiriyor.

Şimdi dinleyeceğimiz eser Johann Pachelbel'in Lamento alt başlığıyla da anılan keman, iki viola, violonsel ve sürekli bas için yazılmış Fa diyez minör suite'i.

Johan Pahal Bey'in Müzikalische Ergötzung, yani müzikal eğlence veya müzikal zevk başlıklı eseri, bestecinin hayattayken yayınladığı en önemli oda müziği koleksiyonlarından biridir. İlk olarak 1695 yılında Nürnberg'de yayınlanan koleksiyon, iki keman ve sürekli bas için yazılmış 6 adet süitten oluşur. Şimdi 1 numaralı Fa majör ve 2 numaralı Do minör süitleri dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda ünlü Alman besteci ve org sanatçısı Johann Pachelbel'i sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. İstanbul Silivri açıklarında gece saatlerinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatta irtibat kesildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geminin 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir şekilde battığını ve şimdiye kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, arama kurtarma çalışmalarının denizden ve havadan sürdüğünü sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batık gemiyle temas sağlandı. Enkazın 550 metre derinlikte olduğu belirlendi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın ve Denizaltı Kurtarma Gemisi TCG Alemdar da katılıyor. Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerden Gülcan Gürel ve uzman çavuş Fahri Ateş bugün Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinde hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi. Provokasyon girişimlerine karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,

çiftçi, kırmızı bültenle aranan 22 suçlunun da yakalandığını açıkladı. Bu yıl 629 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okulların güvenliği için 7 bakanlıkla bir protokol hazırlığında olduklarını açıkladı. Okulları daha güvenli hale getirmek istediklerini ifade eden Bakan Çiftçi, 31 bin bahçe güvenlik personelinin okullarda görevlendirileceğini söyledi. CHP'den yeni partiye geçişlerin ardından bazı il ve ilçe başkanlıklarında eksik demirbaş ve bina hasarı olduğu iddiaları üzerine CHP yönetimi harekete geçti. 81 ilde tespit ve raporlama çalışması başlatıldı. CHP yönetiminin tespitlerin ardından sorumlular hakkında hukuki yollara başvurması bekleniyor. Edirne'de CHP'li belediye meclis üyesi avukat Engin Yağcılar rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Yağcıların bir müteahhitten ruhsat onayı karşılığında 200 bin avro istediği iddia edildi. Soruşturmayı yürüten Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Yağcılar hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan da ayrı bir soruşturma başlattı. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarına hedef aldıklarını açıkladı. Tahran saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarına işaret etti. Rus hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine seslendi. Rusya semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanmaması için karşılık vereceklerini bildirdi. Nepal-Çin sınırındaki sel felaketinde can kaybı bini aştı. 4000'in üzerinde kişi halen kayıp. Sınırın Nepal tarafındaki hidroelektrik santralin çamurla dolan tünellerinde arama çalışmaları sürüyor. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluka altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. Haberleri sunduk.

0: Mozaik. Programı hazırlayan Caner Beklim.
1: Merhaba sevgili müzik mozaik severler. Ben Caner Beklim. Çarşamba günleri 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyoları'nda sizlerleyiz. Müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Bugün canlı yayın masasında görevli teknik yönetmenim Serdar Çıplak'la birlikteyiz. Özellikle de Rock'tan World Müziği diyoruz ama yavaş yavaş bugünkü programın içeriği geçen haftada duyurduğum gibi hissedilmeye başladı. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Radyo 3 severlerin müzikle dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dop dolu bir saat başlıyor. 54 dakika daha birlikteyiz. Elektronik posta adreslerimiz müzikmozaik@trt.net.tr ve caner.beklim@trt.net.tr. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün de müziğin iyileştirici gücüne sarılıyoruz.

Müzik tarihine yazılmış melodi ve ritimlerle dop dolu Müzik Mozaik yolculuğunda bugün kılavuzumuz, geçen haftada duyurduğumuz gibi, Müzik Mozaik severlerin hemen anladığı gibi, tam bir Müzik Mozaik yıldızı, bir Müzik Mozaik meleği Freddie Mercury.

0: on the piano.
1: Freddie Mercury'mizden yaşasaydı 80 yaşını kutlayacağımız yıldızımızdan mesajımızı aldık. Bunu yaşadığı yıllarda bir katılamadığı doğum günü için hayranlarına göndermişti. 5 Eylül Freddie Mercury'nin doğum günü. Burada Türkiye'den TRT Radyo 3'te Müzik Mozaik'te gayri resmi hayran kulübü dörtlüsü olarak sizlerle birlikteyiz önümüzdeki 52 dakika 51 dakika boyunca. Biz kim miyiz? Müzik Mozaik severler biliyor zaten. Evet, Füsun Özgüç.
2: Merhaba herkese.
1: Tabii Özlem Köseoğlu.
3: Merhabalar.
1: Ve de Barış Selimoğlu, namı değer DJ Bartes.
4: Herkese merhaba. Direkt itirazla girebilir miyim?
1: Tabii ki.
4: Yaşasaydı dedik ya.

0: İşte biliyordum zaten.
1: Bazı
0: Yani
1: adamlar ölür mü ya?
0: Şablon bu biliyorsun evet. Ama bizim için yaşıyor. Yaşadığı
1: tabii
0: için
1: işte,
0: bugün
1: için diyorum,
0: buradayız.
1: Yani fiziksel varlığıyla ilgilenmedik, hiçbir zaman ilgilenmiyoruz da. Hala devam eden varlığıyla ilgileniyoruz.
0: Bana hep karşı çıkabilirsin Barış, çünkü
1: tamam.
0: Tamamen aynı fikirdeyim. Her şeyimle aynı fikirdeyim. Yaşadığı için bizi bir araya da getirmeye devam ediyor. Bizim için de arkadaşlığımızda Freddy'nin hayatlarımızdaki özel yeri gibi çok böyle yapıştırıcı bir zamk etkisi olduğunu gözlerinizde
2: Doğru.
0: görüyorum. Her neredeyse bence yaşadığı için güzel bir yerde. Teşekkür ederek başlıyorum ve izin verirseniz onun biliyorsunuz stüdyo çalışmaları Freddie Mercury'nin bütün belgesellerinde çok acayiptir. Ama stüdyo çalışmalarında kendi grubunu da bir şekilde harekete geçirdiği için böyle gecenin köründe artık yorgun, öyle canlandıralım. Ve çalışmaya devam etmek istiyor. Bir doğaçlama attırmış. Önce onu dinleyelim.
2: Süper. Go on. Okay. Yeah.

0: let's fuck up out of here.
1: When this old tired body wants to sing dedi Freddie Mercury gecenin ortasında ve de o gülüşlere biz stüdyoda eşlik ettik. Hepimizi Freddie ile yüz yüze getirdi. Evet, Barış, yine önce senden başlayalım sohbete.
2: Yakın olduğumuz için.
1: Evet, yakın olduğumuz için ve itiraz edeceğim şeyler olacak.

0: elden geçirdiğim dönemler çok oluyor. İşte o zaman biraz daha anlıyorsun. Her ilerleyen yılda bir parça daha anlıyorsun yani ne kadar büyük bir kıymet olduğunu.
1: Hepimiz için aynı şey. 80 yaşında Freddie Mercury ve sevgili Özlem Köseoğlu için Freddie Mercury ne?
2: 80 yaşında derken beni göstermen hoş olmadı
1: Evet,
2: yalnız.
1: farkındayım.
2: Vallahi yani Freddie Mercury benim hamurumda var. Yani artık öyle diyebilirim. Yani hayatıma işlenmiş bir ses, bir vizyon, bir müzikalite. Yani her zaman minnettar olacağım ona varlığı için. Barış'ın söylediği gibi o var ve her zaman var olacak bizler için.
1: Bence de öyle ve dünyada klasik olacak belki ilk poplardan birisini, pop müziklerinden, pop rock müziklerinden birisini. Yani Beatles'tan sonra Queen bence artık
0: Ama
1: klasikliğe
0: o
1: doğru.
0: şeydir ya yani pop müzik nedir? Bir kavram kargaşasıdır. Dönemin popüler müziği pop müziktir. Frank Sinatra da bir dönem pop müzik yapmış ona bakacak
2: Tabii.
0: olursak. O yüzden de şey diyemiyoruz. Hani pop müzik diyemiyoruz. Queen müziği demek en doğrusu bence.
1: Bence ama klasikleşmeye
0: Tabii tabii
1: doğru
0: canım. Tabii,
1: çok yakın yani
0: aynen.
1: Beatles gibi o da.
0: Tabii.
1: Hatta belki Beatles'tan önce bile klasikleşebilir. Bir klasikçi olarak 80 yaşındaki Freddie Mercury'nin klasiği aşkını da çok iyi biliyorsun sen. Hem de
2: Evet.
1: sen iyi bir rockçısın sevgili Füsun Koçoğlu.
3: Artık o kadar değil.
1: Queen'in rock dönemi CD'leri senin için daha değerli olduğunu hatırlıyorum. Öyle hafızamda öyle bir şey var. Ama sonraki çalışmaları da tabii ki senin için çok çok önemli. Ama tanıştığın zaman onun özellikle bir live ilk konser albümleri vardır ya ikili.
3: Live
1: Le, yok.
3: Aid. Live Aid
1: Kill
3: değil.
1: Killer'lar.
3: Live Killers.
1: Live Killers. Evet, o dönemi çok iyi takip edip bildiğini, sevdiğini bildiğim için senin için Freddie Mercury ne? 80 yaşında yaşamaya devam eden.
3: İşte tabii yani biraz yaşlar ortaya çıkıyor ama Özlemcim ortaokul zamanı benim Queen'le tanışmam ve senin de söylediğin gibi Özlem artık hamurumuza işlemiş müzikal zevkimizi biçimlenmesinde büyük bir rolü olan benim de özellikle aslında klasik müzikle tanışmama vesile olan Enaite Opera albümüyle ve sonra Montserrat Caballé ile kaydettiği

0: Barcelona ile birlikte şarkı söylemeyi çok seven biriydim. Freddie'nin şarkı söyleyişine çok hayrandım ve bu işi klasik müzikten yola çıkarak yapabileceğime dair zihnimde bir ışık yakan kişi olmuştur Freddie Mercury ve sanki bir akrabam gibi öyle hissediyorum. Yani çok tanıdık ve açılışta dinlettiğin o Late Night Jam'de şunu düşündüm dinlerken, bazı insanlar müzik yapar ama Freddie Mercury müziğin kendisi. Yani müzik oluyor adam. Mikrofonun başındayken, işte piyanonun başındayken, doğaçlama yaparken, arkadaşlarını gaza getirmek için söylediği şeyler, söyleyiş tarzı benim için müziğin kendisi
1: Evet,
0: olanlardan biri.
1: bence
2: güzel bir
1: kendisi
2: ifade.
1: zaten katılacak buna. Messenger Mercury'yi seçerken de bence burada müziğin mesaj veren mitolojik kahramanı oluşunun soyadı olarak Faruk Buğsara'dan Freddie Mercury'ye dönüyor sonuçta arkadaşımız. Bence o da içinde kendisini müzik olarak hissediyor ki o girersek vaktimiz kalırsa çocukluğunda yaşadığı bir sürü hikaye var. Senle başlayalım Freddie Mercury'yi dinlemeye, senin seçtiklerinle,
0: Başlayalım.
1: seçtiğinle.
0: Başlayalım. Az evvel sevdiğim iki albümden söz ettim ama Freddie'nin 1985'teki Mr. Bad Guy ilk solo, ilk ve son aslında galiba,
1: Evet.
0: Queen dışında yaptığı, kaydettiği albüm Mr. Bad Guy'dan Let's Turn It On mu? Onunla mı başlayalım?
1: O senin içinden gelen ses artık. I was born to love you da olabilir, Let's Turn It On da olabilir. Sen ne istiyorsan.
0: I was born to love you ile başlayalım o zaman. Biz de seni sevmek için doğmuşuz sevgili Freddie.

0: Evet, biz de Freddie'yi sevmek için doğduk. I Was Born to Love You'da Freddie Mercury 1985'ten söyledi. Füsun Özgüç'ün ilk seçimiydi. Şimdi Özlem Köseoğlu'nun seçimine geçeceğiz ama Özlem 80. yılla ilgili epey bir hazırlık var dünyada galiba. Freddie Mercury'nin 80 yaş günü için. Onunla ilgili söylemek istediğim bir şeyler var mı?
1: Vallahi birkaç not aldım, evet.

0: var. Bir tane mesela kostüm sergisi açılacak. 8 kostümünün yer aldığı Londra V&A'de. Ne zaman açılacak? 24 Ekim'de. O
1: Gidiyoruz tabii ki.
0: tabii ki gidiyoruz.
2: Vize alabilirsin.
0: Evet, öyle bir
3: İngiltere
0: durumda.
3: Dediğim mi? Tamam, oraya parayı verince alıyorsun.
2: Diyorsun.
0: Bir de Queen'in 1986 Budapeşte albüm konseri 35 milimetre olarak çekilmiş bir konser o. Dijitale aktarılmış haliyle 7 Ekim'de ki konserinde 40. yılı sanıyorum, evet. 7 Ekim'de dünya çapında gösterime girecek 4K olarak. Bohemian Rhapsody'yi birlikte seyredemedik. Belki gider bunu seyrederiz. Ne dersin Caner? Vallahi, sana bunu seyrettirebiliriz.
1: Benim bir sürü hayalim var. En sonda Bohemian Rhapsody'yi seyretmek var, ama sizinle seyretmekse hemen başlayabilirim. Yani programdan çıktığımızda gidip hemen bir yerde seyredeyim.
0: Merak etme, elini tutuyor olacağız filmi izlerken.
3: Hayır, artık o kadar, bu mevzu öyle bir hale geldi ki, hani hiçbir şey yemeyen çocuğa bir şey yedirmek için burnunu tutup ağzına sokacağım dersin ya. Şimdi biz hani gözlerini kapatıp sana izleteceğiz de diyemiyoruz. Ellerini kollarını bağlayıp izleteceğiz.
1: Özellikle Özlem'e gönderdiğimi hatırlıyorum. Biliyorsunuz onun bir kişisel asistanı var. Kişisel asistanı da son yaklaşık 10 yıl falan evinde, o muhteşem evinde, Kensington'daki muhteşem evinde hayatına eşlik etmiş. Onu o filmi çekerken danışman olarak çağırmış yönetmen. Seyrettiğiniz filmin yönetmenini hatırlıyorsunuzdur herhalde.
3: Michael'ı da çeken adam değil.
1: Bilmiyorum. Yapımcıları seyretmediğim aynen. için bilmiyorum. Siz biliyorsunuz.
2: Bir ezdi bizi galiba.
1: O kişisel asistanıyla yaklaşık böyle 2 saatlik bir röportaj yapmışlar. Diyor ki, beni 1 günlüğüne 2 günlüğüne başlattılar. Sonra film çekimi bitene kadar orada oturttular. Çok iyi niyetlerle başladık. Çünkü yönetmen çok kararlıydı gerçeklere uymak konusunda, ama çıkan filmde içimize sinmeyen bir sürü şey oldu diye söylüyor. Dolayısıyla ben Freddie Mercury'nin kendi röportajları, kendi belgesellerini falan seyrederken buradan Murat Kaçtaş'a da sevgiler olsun. Filmi sizlerle birlikte keyfine seyredeceğim. Kaç yaşındaydın öldüğünde?
3: Deminden beri onu hesaplamaya çalışıyorum ya. O matematik arızamdan dolayı 17 olmam gerekiyor.
1: Özlem?
0: 24.
1: Füsun?
2: 22.
1: 25.
3: Çömezleri olduğum ortaya çıktı.
1: Evet.
0: Ne yaşınız ortaya çıktı?
1: Ve işte bu 25, 22 ve 24 yaşında biz çılgınlar gibi çok üzülerek, gerçekten çılgınlar gibi üzüldük.
0: Ben gerçekten yatağa düşmüştüm.
1: Çok üzüldük. Yani akrabamız, senin dediğin gibi, yani hı-hı, bizim arkadaşımız, ahbabımız gibi düşündüğümüz birisiydi. Şok geçirip 17 yaşında, senin etkisi neydi bilmiyorum.
3: Evet, yani yerde gazete okurdum ben o tarihlerde, gazete girerdi ya eve. Hep arka sayfadan başlardım. Gazeteyi koydum yere, baktım Freddie Mercury hayatını kaybetti yazıyor.
2: Ben radyodan duymuştum.
3: Bir süre kaldım öyle. Bakka kaldım yani.
0: Bir de tabii çok hazırlıksız yakalandık. Hani hastalık sürecinde bilmediğimiz
3: için. Şu an eğer hayata veda etmiş olsaydı o kadar vurgun yemezdik bence. Yani üzülmezdik anlamında söylemiyorum, ama daha hazırlıklı olurduk. Çünkü hani daha bilgi çağındayız. Tabii. Daha akış var. Son durumuna ilişkin bilgi alırdık, ama o zaman çok da haberimiz
0: bir
3: yoktu son durumundan.
0: Daha çok beslenmiş olurduk onunla yani bu yaşa kadar.
1: Cumhuriyet Gazetesi sanıyorum hemen şeyleri, bu tip haberleri hızlı bir şekilde, yani ertesi gün duyuyorduk tabii ki. Hı-hı. Ama TRT2 ya da o dönemki kanal neydi bilmiyorum, ama onun o basın açıklaması bir anda gece haberlerine düşmüştü. Yani AIDS olduğumu açıklıyorum. Gerçekten bu diye şey yaptı. Ondan sonra da öldü zaten. Özlem, söyleyeceğin bir şey var mı 80 yaşıyla ilgili olarak? Bugün çıkan bir kitap var. Yani lansmanı,
0: evet,
1: bugün yapılan.
0: Şarkı sözleri.
1: Aslında o şöyle bir şey.
0: A Life in Lyrics.
1: Mary Austin'e bıraktığı eşyaların arasında Mary Austin'in bulduğu bir kitap. Daha doğrusu bir defter, şarkı sözlerini not aldığı. Hakikaten o kitabı ben almak istiyorum, ama Türkiye'ye ne zaman gelir bilmiyorum, ya da biz ne zaman gideriz İngiltere'ye, biz de deriz.
3: Haftaya Yunanistan'a gidiyorum.
1: Tamam. Bulduğu zaman Mary inanamamış ve çok şaşırmış. Çok hayranları için de, müzik tarihi için de çok önemli olacağını düşünerek onun üzerinden bir kitap oluşturmuş. Şöyle bir iki sayfasını gösteriyor tanıtımlarında. Hakikaten heyecan verici. Yani Bohemian Rhapsody ile ilgili bütün

0: notlarını tek bir sayfa üzerinde görebilmek enteresan olabilir.
1: Evet, ben şarkının hikayesini
0: Süper.
1: anlattığım zaman da o görsele rastlamıştım, o defterin görseline. Bu hem Rhapsody ile ilgili olan o sayfaya. Kitap öyle mi olacak acaba, böyle defter mizampajında falan mı?
0: Elimize alınca göreceğiz.
1: Bakalım. Ama
2: Bir de şu anda devam eden bir açık, yok devam eden değil, başlayacak olan bir açık arttırma var. Alman prodüktör Reinhold Mack arşivinden. Freddie Mercury'nin kayıtlarda kullandığı Münih'te Yamaha C3 Grand Piano, bir mikrofon ve yine elle yazılmış erken şarkı sözleri. Mesela My Love Is Dangerous ve Let's Turn It On'un son halinde olmayan ilk şarkı sözleri, bunlar da açık arttırmayla satışa sunulacakmış.
3: Keşke satmasalar.
0: Müze,
3: bu nedir ya?
0: Müze yapsalar
3: evet,
0: diye
3: yani.
0: Daha evvel de bir önceki programımızda konuşmuştuk. Geldik sıra senin ilk seçtiğin şarkıya.
2: Vallahi benim ilk seçtiğim şarkı her zaman seçtiğim şarkı olacak. Another One Bites the Dust. Neden hep bunu çalıyorum yani, çok sevmemin dışında. Bir de daha Freddie Mercury aşkım başlamadan önce Queen'le ilk beni tanıştıran parça, herhalde 11 yaşında falandım. O zaman tabii Türkiye'de müziğe ulaşmak biraz daha zordu. Radyo dışında kaynağımız yoktu. Yurt dışından bana bir karışık kaset geldi. Koydum, kulaklığı taktım ve John Deacon'ın ilk bas notaları, ne oluyor dedim. Çok acayip bir şey bu yani. Bütün böyle damarlarımda hissettim şeyi. Onun için hep özeldir Another One Bites the Dust benim için. Paylaşmak istedim.

Biz tabii ki TRT Radyo 3'te Müzik Mozaik'te Freddie Mercury 80 yaşında program yaparken Freddie'nin sesine ve müziklerine kıyamıyoruz ama sohbeti de götürmek için birazcık arada fona düşüyoruz. Zorlanıyoruz da daha çalsın daha çalsın ama kıyamıyoruz. Evet, 80 yaşında Freddie Mercury yaşıyor da dedik ve bizim için değerini konuştuk.

0: burada hemen sana bir şey sormak istiyorum. Sence yaşıyordu diyemiyorum Barış yüzünden.
1: Fiziksel olarak burada olsaydı
0: diye. Yaşıyor.
2: Kalbini kırarım.
0: Şu anda yaşıyor ve nasıl bir müzik ya da nasıl bir müzik dünyası olurdu Freddie Mercury'nin? Hiçbir yapay zekanın cevap veremeyeceği bir soru. Füsun Özgüç, benim için Füsun Koçoğlu da diyorum arada sırada. Olsun, Füsun Koçoğlu Özgüç.
3: Hepsi benim. Valla Freddie yaşasaydı sesini ne kadar korumuş olurdu 80 yaşında bilmek zor tabii. O yıllarda müzik yapmaya, şarkı söylemeye çılgınca devam edeceğini düşündüğümüzde. Ama bir şekilde çok vizyoner bir de bir insan olduğu için, müthiş entertainer, böyle sahne insanı da olduğu için Queen'i toparlardı sanki, dağılmazdı Queen. Bir şekilde enerjisi devam ederdi ve müzik yapmaya devam ederlerdi gibi geliyor. Çünkü daha önce de Özlem'le de konuştuk onu yayın başlamadan önce. Hani öldü de Queen, dağıldı gibi oldu, öyle oldu da yaşasaydı benzer problemler olmasına rağmen Queen'i devam ettirirdi diye düşünüyorum. Arada kafam dağıldı, laflar da karıştı.
2: Brian May'e rağmen.
0: Söyleyemedim. Ben de Barış'tan beklediğim için
3: söyleyemedim orasını. Barış'a baktım ama bir izin iyi oldu, sağ ol.
0: Brian May'i de çok seviyoruz bu arada, yanlış anlaşılmasın.
3: Yapay zekayı kullanırdı ama kendi yaratıcılığını zenginleştirmek için kullanırdı. Kendisini ona teslim etmezdi.
0: Davul programlarında kullandığı gibi ilk
3: kullananlar. Aynen, aynen. Muhakkak faydalanırdı. Ve hayal bile edemiyorum ya, çok çılgın şeyler yaparmış
0: bence
3: gibi geliyor.
0: Bence klasik tarafa da çok gidecekti, evet. Rock'ta da çok acayip şeyler yapacaktı. Bir de elindeki teknolojiyi de kullanarak çıkacak olan şeyler, bence yani zaten bizi en çok üzen şeylerden birisi o. 45 yaşında gittiği için sonuçta.
3: Evet.
0: Şimdi Mick Jagger, Rolling Stones yeni albüm çıkardı. Jethro Tull Ekim'de geliyor.
2: Geliyor.
0: Yani 80'ler kuşağı, 80 yaşındakiler kuşağı şıkır şıkır çalışıyor ve çok iyi iş çıkartıyorlar.
2: Çalışıyor ama mesela Mick Jagger'da hiç öyle bir tansiyon görmüyoruz.
0: Tamam.
2: Hani yeniyi takip etmek falan gibi bir şeyden bahsedemeyiz.
3: Tabii.
2: Hala en
3: bence
2: geleneksel Rolling Stone sound'unu devam ettirmeye çalışıyor. Şimdi mantık kullanarak ben bu noktaya varıyorum. Freddie Mercury'ye baktığın zaman Queen'in müziğinin içine synthesizer'ı sokma dönemi.
3: Operayı sokması.
2: Operayı sokması, böyle bir geniş bir yelpaze yaratması. Kendi solo parçalarında da dönemin dans müziği motiflerini kullanması icabı, adamın çok vizyoner bir müzik anlayışı var diyebiliyoruz. O yüzden de Füsun'a katılıyorum ben. Bugün de olsa her türlü teknolojik imkanı kullanarak farklı bir şey yaratmaya devam ederdi gibi geliyor bana.
0: Bence klasikle rock arasındaki köprüler dışında yeni müzik türlerine de çok güzel açılışlar yapabilir.
3: Yapardı.
0: Çünkü içinde onun biliyorsunuz Pers kökeni var, Hint kökeni var, Tanzanya kökeni var. Bütün bunlar zaten şarkılarında istedilen sözler var ama belki biraz daha müzik türleriyle, şunlarıyla, bunlarıyla da dünya müzikçisi
2: tabii,
0: olarak,
2: tabii,
0: world müzikçi
1: onlarla
0: olarak
1: da oynardı ve yani müzik tarihine yine yön verecek vizyoner hareketler yapardı. Aslında çok fazla şeyden mahrum kaldık.
0: Çok fazla şeyden mahrum kaldık. Ondan bu kadar çok etkileniyoruz. Senin seçimlerin aslında enteresan bir dönem ve biraz böyle
2: olmayanları seçtim.
0: Evet, raw ve çiğ bir yerlerden geliyor. Nereden geliyor? Öyle. Barış Selimoğlu.
2: Her zaman yayınlanmış parçalardan örnekler çalıyoruz ve Queen döneminden parçalar çalıyoruz. Bu sefer dedim ki hiçbir zaman yani ölümünden sonra bir şekilde ortaya çıkmış, hani bootleg olarak tabir ettiğimiz kayıtların içinden bir şeyler seçeyim. O yüzden de Freddie Mercury'nin 1987'de Londra Townhouse stüdyolarında Barcelona'yı kaydederken ya Queen albümü için, orası bilinmiyor çünkü, veya kendi solo albümü için kaydettiği birkaç demo parçasına rastladım.
0: Ben okuduğum yerlerde solo çalışmaları için
2: diye. Solo, evet, ama bir sonraki Queen albümü için de olabilir,
0: olabilir
2: diyorlardı. Onlardan iki tane örnek getirdim. Bir tanesini de çok seviyorum ayrıca. Yellow Breezes. Burada önemli detay şu. Her zaman Freddie Mercury'yi yan yana gördüğümüz Mike Moran'la David Richardson dışında parçada da çok ciddi biçimde hissedebileceğimiz bir bas ağırlığı var.
0: Kim acaba?
2: Bası Erdal Kızılçay çalıyor.
0: David Bowie ile Freddie Mercury'nin arkadaşlığından.
2: Aynen.
0: gelen bir dostluk bu. David evet. Bowie Erdal Kızılçay'la çok çalıştığı için.
2: Benim aslan Türk'üm dermiş ya.
0: Aynen öyleymiş. Hı-hı. Ve biz de dün programa konuk eder miyiz diye Barış'ta konuştuk. Buradan sevgili Erdal Kızılçay'a sevgiler, saygılar olsun. Fuat abiyle de, Fuat Güner'le de konuştuk. Ona da olsun. Evet. O dönemin gerçek müzisyenleri bunlar.
2: Tabii.
0: Evet, dinliyor muyuz bir tanesini?
2: Hadi dinleyelim. Yellow Breezes'ı dinleyelim. Bu parçanın içindeki motifler beni çok etkiliyor gerçekten.

Taylor Breeze's

0: Fred'imize kıyamıyoruz ama stüdyoda da tabii ki heyecan içinde söylemek istediğimiz şeyler var. Özlem hatırlattı şimdi Köseoğlu. Freddie Mercury yaşıyor. Yaşasaydı diyemiyorum bu programda artık. Barış öyle bir başlasak ki.
1: Devam etseydi diyelim.
0: Yaşıyor şu anda. Yaşasaydı tamam. Diye de düşünebilirsiniz. İlk sen cevap ver buna. Biz ne yapıyor olurduk bu programı yapmak yerine?
2: Bu aslında bir soruydu. Cevabı benden bekliyorsun.
0: O zaman Füsun söylesin.
3: Allah topları. Söylesin Özlem.
2: Düşüneyim canım. Yani vallahi şimdi 20'li yaşlarımızda büyük bir şeyle acayip bir enerjiye sahiptik ve inanılmaz bir veda yapmıştık ona. Bu yaştaki enerjimizle radyo programı dışında, yani tabii şey de çok değişti. Ortam da çok değişti o zamanın.
0: Medya değişti,
2: her şey değişti. Büyük ihtimalle radyo programı yapardık diye düşünüyorum.
1: Bir farkla. Pardon.
3: Buyurun.
1: Lütfen üst üste konuşmayın.
3: Allah'ım, bir tane trafik polisi almışız stüdyoya.

0: Yıllar sonra rüyamda kendimi bir Queen konserinde görmüştüm ve uyandığımda inanılmaz mutlu hissetmiştim. Yani yaşarken göremedim ama rüyamda hiç olmazsa canlı dinledim bu adamı diye. Bir kere bu zamana kadar bir şekilde Türkiye'ye konsere gelmesi için bir şeyler yapıyor olurduk
1: Yapıyor olurduk.
0: bence.
1: Gayri resmilikten çıkıp sevgili Bora Çetin'i de analım burada
0: Ay evet,
1: rahmetli.
0: analım analım.
1: Resmi fan kulübü de kullanarak aramızdan çok taze kaybettik Bora Çetin'i. Mutlaka Özlem'in menajerliğinde, promotörlüğünde bir konser artık ya solo gel ya
0: Aynen.
1: Monsere ile gel ya o dönemdeki yani şu dönemdeki adamı kimse onunla birlikte gel diye.
2: Ama Afyon'a geldi. Ya hiç değilse içi boş bir hikaye gerçek olsun.
1: İki kuşak sonra o gerçek sanılacak bence.
2: Olabilir.
0: Yalanlayacak kimse yaşamayacak çünkü.
2: Yani yapay zeka ile onun içini dolduracaklar gibi geliyor bana.
3: Biz de inanacağız olduğuna.
2: Bakın fotoğrafım var benim falan deyip.
1: Cümleni kesmiş gibi oldum mu?
0: Yok yok,
1: O
0: hayır
1: zaman
0: hayır.
1: sizin hiç bilmediğiniz kısacık bir şeyim var. Bilmediğinizi tahmin ettiğim Billy Squier'e bir geri vokallik yapmışım.
0: Barış biliyordur.
2: Yok, bilmiyorum.
1: İntrosu Freddie ile dop dolu. Love is the hero.

0: Kahramanımız aşkın ve sevginin de kahraman olduğunu çığlık çığlığa söyledi. Billy Squier için yapmış bunu 1986'da. Parça devam ediyor tabii ki ve çok güzel geri vokaller yapıyor o alçak gönüllü tavrıyla. Sıra Füsun'da yine.
1: Sesine yandığım ne,
0: evet,
1: güzeldi.
0: Evet.
1: Evet, ben yine Mr. Bad Guy albümünden
0: açılışta ipucu
1: evet,
0: olarak söyledin.
1: Let's Turn It On.
0: Niye Let's Turn It On'u seçtin?
1: Bilmiyorum, her dinlediğimde bana hayata dair bir umut veren bir şarkı bu. Devam edelim her şeye rağmen gibi bir anlam çıkarıyorum kendimce. Hani çal gitsin gibi bir şey.
2: Ben de hep şey çıkartıyorum. Hadi bir tur daha dönelim.

0: Biz döndürmeye devam ediyoruz şarkıyı ama fonda döndürmeye devam ediyoruz. Füsun Özgüç'ün seçimiyle Let's Turn It On dedik. Evet, Özlem Köseoğlu.
1: Buyurun.
0: İkinci şarkı ne olacak?
1: Valla normalde her zaman çalacağım bir parça değil şimdi seçtiğim. Ben bu parçayı abime ithaf etmek istiyorum ve ona teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şu anda burada oturuyorsam eğer, çocukluğumda onun odasında aldığım müzik tedrisatı sebebiyle oturuyorum. Daha stüdyo FM'i EFEM yazıldığını zannettiğim yaşlardaydım. Ve ileride aynı odayı paylaşacağım hakkında hiç bilgim olmayan Suzan Sesar, Yüksel Çeki, Sebla Özverenler dinlenirdi onun odasında, Chicago'lar, Chick Corea'lar, yani güzel bir altyapı ve müzik tutkumu o odada geliştirdim. Bir de yani gerçekten hayatımızın güzel zamanlarıymış onlar. Ailenin sevgisi, güveni, işte çocukluk. O yüzden These Are The Days Of Our Lives'ı seçtim. Hatta Füsun'un seçimiydi bu. Rica ettim. Onun seçimini gasp ettim.
2: Ay aşk olsun.
1: Sanıyorum Freddie'nin de biraz veda parçası gibi bu.
0: Bizce de öyle. Hepimiz için öyle.
1: Evet.
3: Gerçek veda parçasını biliyor muyuz?
0: Son kaydettiği şarkı galiba hani video olarak kaydetti.
3: Video olarak değil. Yani. Ağzından çıkan son kayıt.
2: Ne?
3: Mother Love. Mother Love'ı da tam olarak bitiremeden stüdyodan artık durumu el vermediği için çıkıyor Montreux'deyken ve bir daha da girip tamamlayamıyor.
0: Ben de I'm Going Slightly Mad diye hani video çekimi sırasındaki şey diyebiliyorum, en kötü hali.

0: These are the days of our lives dedik. Freddie şarkıda kime seni hala seviyorum dediğini hepimiz tahmin ediyoruz. Mary Austin diye düşünüyoruz ama Mary Austin
1: kendisi diyor ki herkese, onu seven herkese söylüyor.
0: işte süper tamamlama Özlem. Programın süresi kısa biliyoruz ve son dakikalarımızı Freddie Mercury için Barış'ı sona bırakıyorum. Özlem Füsun'dan başlıyorum.
2: Çömezim yolda.
0: Evet, çünkü senin şarkınla bitireceğiz. Onun için ne demek?
3: Son...
0: Evet, Freddie Mercury için söylemek istediğin son birkaç cümle.
3: İyi ki doğmuş. İyi ki onu keşfetmişim, iyi ki dinlemişim, iyi ki kasetleri çevire çevire şarkı sözlerini deftere yazmışım, iyi ki onunla şarkı söylemişim.

0: Sizlerle. Evet maestro, söz sende.
1: Evet, nereden başlayayım bilmiyorum. Konu patetik olunca tabii söyleyecek çok şey var. Konu Çaykovski olunca söyleyecek çok şey var. Fakat yani Çaykovski'ye maalesef bir tül bir perdenin arkasından bakabiliyoruz, biliyor musun? Yani sırlarla dolu bir yaşam. Sırlarla dolu bir yaşam hikayesi her şeyden önce. Patetik tabii son senfonisi Çaykovski'nin. Ben hep şu soruyu, evet mutlu bir çarşamba dedik, mutsuz bir senfoni, hani adı isminden mütevellit, patetik olmasından mütevellit belki negatif bir etki bıraktı ama aslında düşündüğümde Çaykovski'nin hayatının en güzel dönemine denk geliyor, biliyor musun? Yani bu kadar şimdi tabii ki Çaykovski'yi konuşalım, eserin perde arkasındaki hikayeleri de tartışalım ama Çaykovski'nin tam kabul edildiği, Amerika'da icralar sergilediği, İngiltere'den ödüller aldığı, Rusya'da büyük bir besteci olarak kabul edildiği. Yani bestecinin hayatının çok mutlu bir dönemi olması gerektiğini düşünüyorum ben Patati'ye yazdığında.
0: Haklısın. Eseri
1: Evet.
0: dinlediğimiz zaman ilk etapta şöyle bir düşünce oluşuyor bizde. Ya böyle bir ağır ağdalı bir formun arkasında herhalde çok mutsuz bir ortam, çok tatminsiz bir ortam, hüzünlü bir ortam var zannediyorsunuz.
1: Halbuki yok.
0: Bakıyor, yok. Hatta yazılan mektuplarda
1: Evet.
0: intihar etme fikri olduğu söyleniyor ama
1: Evet.
0: anılarda, dostlarıyla konuşmalarında gelecekler için planlar yaptığını falan görüyoruz Çaykovski'nin. Yani dediğin gibi keyifli bir ortam.
1: Keyifli bir ortam. Bir de yine yanlış bilinenler patetik hakkında. Bunu bir ölüm senfonisi, ölüm ithafı yahut bir intihar mektubu olarak okumak çok yüzeysel geliyor bana, Patati'yi böyle görmek. Yani son bölümünden dolayı herkesin yakıştırdığı o ölüm sahnesi. Evet, ölümü konuşacağız da. Yani senfoninin gerçeği bu değil.
0: Evet,
1: Bestecinin
0: evet,
1: hayatının
0: evet.
1: gerçeği bu değil. Bunu bilmek
0: Kesin,
1: lazım.
0: kesinlikle.
1: Şöyle şunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bu besteciye beyaz bir tülün arkasından bakabiliyoruz. Malum yayında da birçok şeyi açıkça söyleyemiyoruz. Bunu da ifade edeyim. Zaten çok şey açıkça ifade edilememiş, söylenememiş. Çok intim, özel noktalar var bestecinin hayatına dair. Bestecinin hislerine dair, onu var eden, belki onu bir yerden sonra çürüten, ona bu ızdırabı çektiren bir yaşamı var bestecinin. Benim için patetik şu, bir yaşam manifestosu Çaykovski'nin. Yani ölüme bir atıf değil ama bir yaşam manifestosu. Şöyle

0: Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu soru önemli bir soru Patetik için. Bu bir program müzik mi değil mi sorusuna Çaykovski'nin verdiği cevap evet bu bir program müzik. Fakat içinde program yok. Ya bir önceki senfoninin draftlarında program varken çöpe attığı senfoninin bu senfoniyi bir program senfonisi olarak nitelendirip hiçbir program yazmamış olmak.
1: Bir tek son bölüm için ifade, işte yaşam ölüm, ölümün
0: Evet.
1: bitişi diye. O da üstünkörü bir şey yani.
0: Evet. Bu da bence işte eserin kilit noktası burası. Diyor ki yani bunun içinde bir program var. Fakat bu bir sır. Yani bu programı dinleyici kendisi bulsun. Program müzik deyip aslında mutlak müzik yani program müziğin karşısına mutlak müziği koyayım bugün. Daha doğru bir tabir. Geçenlerde düşünüyorum. O kadar çok konuştuk ki bu iki kavramı da. Hep program müzik diyoruz. Karşısında salt müzik dedim. Tam içime sinmedi. Düşünüyorum mutlak müzik sanıyorum daha doğru bir terminoloji olacak. Neticede şöyle çok özel bir senfoni, çok intim bir senfoni. Çok intim bir senfoni. Yani ne bileyim insanın en yakınıyla bile konuşmaktan imtina edeceği, çekineceği özellikle kırılganlıkta, derinlikte insana özel olması gereken, insanın özeline dair olması gereken bir senfoni. İçinde tabii şimdi üçüncü bölümü falan da konuşacağız. Büyük, devasa bir dağ aslında bu senfoni. Yani intim derken uçuşkan bir şeyden bahsetmiyorum. Çok etli, butlu, kadife renkleri olan bir yapıdan bahsediyoruz ama Çaykovski ile örtüştürdüğümüzde böyle. Benim için dediğim gibi eserin kilit noktası bu bir program müzik deyip hiçbir program yazmaması ve insanların bunu kendi bulmalarını istemiş olması çok çok yine çok saygı değer
1: Ama
0: düşünceler.
1: eleştirmemek de lazım sevgili Cem'i. Yani
0: Evet.
1: adamın hayatına baktığın zaman ta konservatuvarda başlayan zorluklarla gelip patetik senfoniyle biten, o patetikin de Rusçası patetiskaya,
0: Patatiçkaya gibi bir şey olması
1: patetiskaya bir
0: lazım.
1: şey.
0: Evet.
1: Evet, öyle bir
0: Evet,
1: adı
0: aynen.
1: var onun da. Orijinal adı o.
0: Aynen.
1: Fransızca patetik diyoruz biz.
0: Evet.
1: Buraya geldikten sonra ve bestecinin hayatını okuduğumuz zaman,
0: Evet.
1: Senfoni de burada olduğu zaman getirip o senfoninin üzerine onun hayatını o kadar güzel oturtuyorsunuz ki, yani o
0: Doğru.
1: karamsar başlamış sızılarla, acılarla, özel yaşamından gelen sorunlarla, evliliğinden kaynaklanan bunalımlar, sonra ikinci bölümün yaşamın güzel taraflarını ifade etmesi,
0: Evet.
1: üçüncü bölümde zaferleri, görkemli zaferleri ve sonunda son bölümde de hayata veda edişi, içindeki acılarla, tatmin olmamış duygularıyla, sevgisiz, aşksız kalmış olmanın duygularıyla hayata veda etmiş bir besteci. İster istemez getirip bu programı ben oturtuyorum üstüne, sen de oturtuyorsun, dinleyici de oturtuyor. Onun için Çaykovski demese de bu bir programlı müzik kardeşim yani.
0: Bravo. Çok o kadar güzel yorumladın ki. Ama söylediğin her kelimeye yani her tanıma bölümler için bir ama ekleyeceğim bugün programda. Bence yani sırlar kapısının kilidini açan anahtar bu ama. Dedin ya ikinci bölüm mutluluk, yaşam mı acaba? Ama diyeceğim. Sebeplerini anlatacağım. Çünkü çok hemfikir değilim. Üçüncü bölüm bir zafer mi? Zafer diyorsun ya. Ama diyeceğim. Zafer olmadığını anlatmaya çalışacağım. İkinci bölümün mutluluk olmadığını anlatmaya çalışacağım. Son bölümün ölüm olmadığını anlatmaya çalışsam vakıf olamam bu çabada. Hiç inatlaşmayayım.
1: Ölümün önüne geçemezsin ama.
0: Onun önüne geçemiyorum ama
1: Geçemezsin.
0: dolayısıyla senfoni çok yani çok yönlü, çok değişik, çok derin bir senfoni. Bestecinin son başyapıtı. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım.
1: Evet, Miravinsky, Leningrad Filarmoni
0: Özel de bir
1: Orkestrası
0: kayıt seçtim
1: düzen.
0: bugün.
1: Evet,
0: Aynen.
1: ünlü
0: Aynen.
1: bir yorum dinliyoruz.

0: Evet, Çaykovski Patetik Senfoni 1. bölüm. Uzun tabi, en uzun bölümü.
1: Evet.
0: Finale de geldik. Cem'in 2. bölümün neden şey olmadığını, 3.'ünün neden zafer olmadığını anlatacağım dediği bölümlere geldik. Evet, 2. bölüm.
1: Evet, ama şöyle, 1. bölümü biraz neden bu kadar uzun çaldık önemli. 1. bölüm tabi çok şey anlatıyor. Şimdi tekrar şeye dönmek istiyorum. Program müzikse, yani hep program müziği konuştuğumuzda biliyorsun bir hikaye anlatıyordu ya. Yani giriş gelişme başlangıcı olan bir,
0: evet,
1: hikaye. Güneşin doğması, çıkması, batması, uyanması, günün geçmesi ve gecenin olması, uyuması falan. Yani bir döngü vardı program müzikte. Bu senfonide çok ilginç. Hikaye ortasından başlıyor. Bunu çok seviyorum. Yani hayat gelişti. İşte içinde neşeler olan, bazen acılar olan hikayeler üzerinden bir süreç yaşandı ve bir nihayete ulaştı değil. Hikaye tam ortasından başlıyor. Onun başka bir tabiri vardı. Kelimenin ortasından konuşmak mı derlerdi? Ne der? Bir şey diyorlar. Bir, çok güzel bir tabiri var onun. Bir şeyin ortasından konuşmak diye. Hikaye tam sonuna doğru başlıyor. Yani sanki hayat yaşanmış ve bitmiş. Artık anlatacak hiçbir şey kalmamış. Ve bir program düşüncesi ortaya koymak. Bence patatiği güzel yapan şey bu. Yani bir güneşin doğuşu, bir baharın uyanışı, bir günün başlangıcı, bir kahramanın uyanışı, Napolyon'un, yok bunların hiçbirisi. Yaşanmış, bitmiş, artık uzaktan bakılan bir hayat var. Nasıl besleyici bir beyaz bir tülün arkasından bakabiliyoruz diyorum maalesef. Eser de böyle. Yani arka planında yaşanmış ve artık değiştirilemeyecek o kadar çok şey var ki.
0: Aslında bir vals ama.
1: Heh, şimdi ikinci bölüme geliyorum. Bu bahsettiğim, evet, yani genel,
0: evet,
1: itibariyle
0: genel
1: de.
0: Anlamda.
1: Şimdi vals çok önemli. Burada evet, vals ve güzellikler mi, yaşamın güzellikleri mi? Değil. Neden besteciye o tülün arkasından bakabiliyoruz? İçeride çok büyük kırılganlıklar var, yaşanmışlıklar var. Ya burada ters giden bir şey var, hissiyatı vardır ya. Bu bir şeyler ters gidiyor. Yani her şey güzelken bile bazen hissederiz ya onu. Ters giden bir şey var. Bir yerde bir nokta, bir şeytani bir nokta vardır. Böyle kadersiz bir nokta vardır ya, her şeyin uyum ve armoni içinde olduğu zamanlarda bile. Burada öyle bir vals var. Kimsenin dans edemeyeceği bir vals. 1-2-1-2-3, 1-2-1-2, Türk şeydi, ritimleri gibi ya. 1-2-1-2-3, hep bu ritmi hissetsinler dinleyenler. Böyle vals olmaz.
0: Kaldı
1: dans
0: ki
1: edilemez bununla.
0: Çok haklısın.
1: Evet.
0: Şimdi valsin ortasında patetik senfoni dinliyorsunuz diyor Tchaikovsky.
1: Evet.
0: Vals değil.
1: Vals
0: bir
1: değil. Evet,
0: fantastik,
1: bravo,
0: senfonide bir vals bölümü var.
1: Evet.
0: Dvorak 8 de var.
1: Dvorak 8'in çok güzel.
0: Onlar vals.
1: Evet,
0: ama burada
1: doğru.
0: Orta yerde,
1: evet,
0: öyle bir de acı sunuyor ki valsin ortasında.
1: Evet.
0: Dansı da bırakıyorsun.
1: Korkunç.
0: Her şeyi de
1: Aynen
0: bırakıp
1: öyle.
0: geliyorsun kenara.
1: Hadi dinleyelim.
0: Dinleyelim.

0: Evet, ikinci bölüm Patetik Senfoni. Ve şu anda da altta devam ediyor valsimiz.
1: Evet.
0: Ve Maestro'yu dinlemeye devam edelim 3'e geçerken.
1: Geçmeden 2'yi de konuşalım. Tabii siz dinlerken biz neler neler konuşuyoruz burada. Çünkü malum çok güzel, ikimizin de çok sevdiği bir senfoni bugün programda. Çaldığımız her senfoniyi kuşkusuz çok seviyoruz ama bazı senfoniler var ki gerçekten sadece bizim için değil. Yani müzik tarihinde değil mi çok önemli yer tutuyor işte.
0: Evet.
1: Vals'in içindeki o şeytani noktayı, o amorf güzelliği nasıl hissettik? Bir şey de hatırlatmak isterim. Hep yani burada tabii bas enstrümanlar çok önemlidir bu senfonide. Fagot, cello, tuba, timpani. Bu senfoninin şeyi bu, halısı bu enstrümanlar. Hikaye sonundan başlamış dedim ya. Onun bir hikayeyi sonundan başlatmak için bu enstrümanlara ihtiyaç var, bu halıya. Artık bitmiş ve tüken bir şey.

0: toprak ana. Hani anlatabiliyor muyum? Yer yani yerin dibi artık toprak yani. Şeye ihtiyacımız yok artık. Çiçekler açtıran pikolo değil. Yani hani şarkı söyleyen o
1: Evet.
0: boğa değil. Solo poem yazan konsertmeister değil. Timpani, kontrbas, tuba, viola bu halısı kaba. Hani artık toprağın kendisi yani. Şeyi duyuyor herkes. Kontrbasın, timpaninin ostinatosunu. Bam bam bam bam bam
1: Evet.
0: bam bam. Yani o kalp atışı duracak yani o kalp. Ve gittikçe zayıflayacak ve o kalp bir gün duracak yani. Bak vals konuşuyoruz. Yani en mutlu bölümünde konuştuğumuz konulara bak. Yani senfoninin inanılmaz güzel bir senfoni. Böyle yani şimdi tabii söyleyecek çok şey var tabii Çaykovski'ye dair ama üçüncü bölümde bir aması var. Yani burada Çaykovski bir Rus bestecisi, Rus majestik yapısı değil mi? Bandosu,
1: Evet.
0: brassları, nasıl tarif edeyim o devasa Sovyeti, geçmişi, çağrılığı, Rusya'yı Rusya yapan, o kültürü yapan edebiyatı, o hani Rus müziği dediğimiz değil mi? Şeyden Kızıl Ordu'yu herkes bilir değil mi? Onu Kızıl Ordu yapan bir şey vardır ya, majestik hali vardır. Şimdi böyle bir bölüm dinleyeceğiz. Aslında Scherzo olması gereken bir bölüm. Bir marş olacak aslında, bir
1: Evet.
0: askeri marş olacak. Askeri marş olunca da tabii yani tabii usta Çaykovski yani böylesine bir böyle büyük bir zafer ama çok kandırmacaları ve aldatmacaları çok sahte bir zafer dinliyoruz. Yani Scherzo olması gereken bir bölümde bizi kandırıyor olacak. Burası da önemli bir kilit var. Bu kilidi de açalım. Yani bize öyle bir zafer duygusu verecek ki pişman edecek o zafer duygusunu. Değil mi? Yani pişman olacağız. O zaferin gerçekleşmeyecek bir zafer bu. Yani olmayan, yalancı, sahte bir zafer. Ama çok
1: Her
0: güzel.
1: seferinde o ana kader temaları ya da acı temaları
0: Vals'te
1: dediğimiz
0: geldiği gibi.
1: mutlaka nasıl
0: Geliyor
1: vaste
0: mutlaka.
1: geldi
0: Aynen.
1: hep hatırlatıyor. Yani yaşamın
0: Evet.
1: sonlu olduğuna
0: Evet.
1: ve yaşamın acı taraflarını

0: Evet, Patetik Senfoni 3. bölüm sırada, neredeyse en ünlü bölümü diyeceğimiz bölüm.
1: Evet.
0: Tümünü sunmak için 3'ü kıstık kestik, sizlere son bölümün tümünü vermek zorundayız.
1: Zorundayız bu sefer. Evet, evet. Şöyle düşünüyorum da, yani keşke tabii bu bölümün en sonunu, o climax'i, zirve noktasını verip o sessizlik anındaki ataka geçiş, tabii buradaki tokat.
0: Evet, evet.
1: Yani insana atılan tokat yahut içindeki patlama, içe çöküş, artık nasıl tarif edeyim bilmiyorum. Yani metaforlar yaratmaktan Çaykovski'yi düşünürken, değil mi? Yani ne söylesen böyle bir şey, bir kıvılcım tanesi yaratıyor, çöküşe giden. Bu nasıl yaratılır? Yani son bölümü şöyle anlatacağım. Son bölümü sessizlikle anlatmak istiyorum. Ölümle değil. Ama buradaki bu ataka, tokat dediğim an, bunu mutlaka dinlesinler. O meşhur dinleyicilerin, herkesin alkışlamak istediği yer.
0: Şimdi söyleyeceğim. Heh, yani.
1: Onu İnşallah mutlaka söylersin demiştim.
0: Şimdi ne zaman?
1: Alkış.

0: Olması keşke orada, evet. Yani ya o anda hayatın gerçeğiyle ve işte son manifestoyla, manifestonun son sayfasıyla, manifestonun son cümlesiyle karşılaşmak, o kalp atışı ve onun yok oluşu. Peki bu yok oluş nasıl yaratılıyor? Yani çok basit bir şekilde ölüm üzerinden anlatmayı, dediğim gibi başından beri sevmiyorum bu senfoniyi. Son bölümü sessizlikle örtüştürmek lazım. Sessizlikten kastım şu: müzikteki sessizlikler. Yani sesi ses yapan şey onun kütlesi ya. Sesin kütlesi ya.
1: Evet.
0: Bunun karşıtı ne? Sessizlik ya. İkisi birlikte varlar ya. Dolayısıyla birisi olmadan birisi olamıyor ya. Birbirlerini çökertmeleri gerekiyor. Yani birisini komple alırsan öbürü şey gibi ortada kalıyor. Anlamsız bir şekilde ortada kalıyor vesaire. Bu bölüm birbirini tüketen siyahla beyaz, birbirini tüketen iki zıt kutup. Yani yok oluş bu, sessizliklerle. Ses ve sessizlik. Hareket ve yavaşlama. Aynı nefes alır gibi yahut nefesin tükenişi gibi. Böyle efendim. Senfoninin derinliklerine bilmiyorum ne
1: Evet,
0: kadar inebildik
1: son
0: ama.
1: bölümü belki sinyali bile vermeyeceğiz ama son bölümü
0: Umarım veriyoruz hepsine.
1: inşallah
0: Haydi
1: hepsini
0: bakalım.
1: vereceğiz, dinleyelim.
0: Tamam.

Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba. Nietzsche'nin Opus 7 Sol Minör 1. Senfonisi, belirli bir öykü içermese de içinde güçlü bir çatışma, direnç ve benlik dramaturjisi barındırır.

19. yüzyılın sonlarında senfonik müzikte var olan güçlü kahraman modeli birey, çatışma, acı ve zafer olarak okunsa da Nielsen'in 1. senfonisi bu geleneğin içinde olmasına rağmen biraz farklılık gösterir. Burada trajik kahramandan çok direnç gösteren bir insan farkındalığı vardır. Yani dünyaya karşı

olağanüstü bir yaşam dürtüsü nedeniyle ritim sürekli hareket eder. Temalar yeniden doğarken orkestra başka bir fikir üretir. Tonalite sıkıştığında ise müzik başka bir yöne doğru hareket eder ve senfoniyi hayatta kalma ve ilerleme içgüdüsü üzerinden okuruz.

ve özgürlükle karşı karşıya gelir. Her iki tonda da, yani sol minör ve do majör, sürekli birbirine müdahale eder. Bunu da insan zihnindeki karanlık ve aydınlık olarak betimleyebiliriz. Birbirinden kesin sınırlarla ayrılan bu duyguyu Nielsen'in tonal dili müzikal olarak gerçekleştirir. İkinci bölümde iç dünyanın açılmasıyla atmosfer değişir. İlk bölümündeki ben dış dünyaya karşı kendini savunurken, ikinci bölümde daha içe dönük bir bilinç ortaya koyar. Zaman yavaşlar ve insan çevresindeki dünyayı seyretmeye başlar. Kısaca ben ve dünya belirginleşir. Unutmayın, ilk bölümde dünya bir mücadele alanı iken, ikinci bölümde seyredilen ve deneyimlenen bir dünya vardır artık. İkinci bölüm lirik bir ara bölüm değil, içsel bir nefes alma noktasıdır. Üçüncü bölümde oyun ve beden bir potada görülür. Müzik dans karakteri taşır ve hareketler daha dünyevidir. Bu bölümde ağır bir romantik anlatı duyulmaz. Aksine Nielsen, insanı burada düşünen, mücadele eden, hisseden ve oynayan bir varlığa dönüştürür. Bu da bizi müzikte doğaya, bedene, ritme ve günlük yaşama bağlılık gibi o coğrafyanın önemli bir özelliğine götürür. Finaldeki en önemli şey ise do majörün tonunun etkinliğidir. İnsan başlangıçtaki benliğini kaybetmeden dönüşür iddiasından yola çıkılır ve başlangıçtaki sol minör tamamen yok edilmez. Ama adeta o tonun içinden geçilir. Dolayısıyla finaldeki do majör bir unutuş değil, ancak bir şeyleri aşma olarak değerlendirilebilir. Başlangıçta tonal merkezler arasında bir gerilim vardır. Finalde ise müzik daha geniş bir alana ulaşmış hissi verir. Evet sayın dinleyiciler, Carl Nielsen'in Opus 1 Sol Minör 1. Senfonisini dinlemeye başlayalım. San Francisco Senfoni Orkestrası'nı Herbert Blomstedt yönetiyor.

Carl Linsen'in Opus 1 Sol Minör 1. Senfonisini dinlediniz. San Francisco Senfoni Orkestrası'nı Herbert Blomstedt yönetti. Carl Linsen'in koro ve orkestra için yazdığı Opus 18 Uyku başlıklı çalışması, bestecinin özgün ve psikolojik açıdan en ilginç eserlerinden biridir. Uykuyla bilinç, huzurla korku ve yaşamla ölüm arasındaki sınır bu eserde.

hareketlerin merkezini oluşturur. Besteci uyku fikrini bütün canlıların sıkıntılarını hafifleten, yaraları iyileştiren, insanı maddi dünyanın ağırlığından uzaklaştıran bir durum olarak tasarlar. Ancak uykuda güzel ya da kötü düşlerin bulunduğunu da varsayarsak şu sonuç sanki daha doğru olabilir. Uyku huzurun ülkesi olduğu kadar bilinç dışının da kapısıdır. Uyuyan insan bilinçli değildir, zaman algısı değişir, dış dünyayla ilişkisi zayıflar. Bu bakımdan uyku, ölümün bir tür küçük provası gibi düşünülebilir. Ancak Nielsen burada ölüm fikrini doğrudan karanlık veya yok oluş olarak ele almaz. Uyku aynı zamanda dinlenme, unutma, iyileşme, bilinçten kurtulma ve yeniden doğma alanıdır. Bu nedenle uyku başlıklı bu çalışmayı iki kutuplu bir kavram olarak görmek daha yararlı olacaktır. Uykunun üçlü psikolojik yapısı üç aşamada değerlendirilir. Huzurlu uyku, kabus ve yeniden huzur. Bu açıklamalar sizleri iyi ve kötüye yönlendirmesin sevgili dinleyiciler. Burada algılanması istenen daha derin bir psikolojik süreçtir. Yani bunu da bilinç, bilinç dışılık

ve bilincin yeniden kurulması olarak formüle edebiliriz. Eserin bölüm hareketliliği bu sözlerimizi kanıtlar niteliktedir. Yapıt başlangıcında uyku neredeyse kutsal bir varlık olarak ele alınır. Ancak huzurun içinde barındırdığı tehlikeyle Nielsen'in savı ortaya çıkar. Çünkü insan bilincini kaybettiğinde kontrolünü de kaybeder. Yani uyku özgürlük olduğu kadar kontrol kaybı da içerir. İşte bu iki anlam arasındaki gerilim eserin psikolojik merkezidir. Sevgili dinleyiciler, Nielsen'in koro ve orkestra için yazdığı Opus 18 uyku başlıklı çalışmasını dinlemeye başlayalım. Danimarka Ulusal Radyo Korosu ve Ulusal Senfoni Orkestrası'nı Leif Segistam yönetiyor.

Nielsen'in koro ve orkestra için yazdığı Opus 18 uyku başlıklı çalışmasını dinlediniz. Danimarka Ulusal Radyo Korosu ve Ulusal Senfoni Orkestrası'nı Leif Segistam yönetti.

0: yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Kahyoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Spikeriniz ben Deniz Nuh'un, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Çalgılar ve ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.
1: İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgili selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu haftaki beraberliğimiz süresince sizlere Avusturyalı besteci ve piyano virtüözü Georg Christoph Wagenseil'in eserlerinden örnekler sunacağız. 1711 yılında Viyana'da dünyaya gelen sanatçı, müzik tarihinde barok dönemden erken klasik döneme yani galant stile geçiş sürecinde köprü kuran önemli eserlerinin yanı sıra Joseph Haydn ve Wolfgang Amadeus Mozart gibi dev isimleri etkilemiş kilit bir müzik simasıdır.

Georg Christoph Wagenseil'in oboa ve fagot için mi bemol majör konçertosunu Echo du Danube topluluğunun yorumuyla dinledik. O yıllarda Viyana Saraybaş müzisyeni ve çok önemli bir müzik teorisyeni olan Johann Joseph Fuchs'un en gözde öğrencisi olan Wagenseil, özellikle çalgı müziğinde Viyana okulunun en temel prensiplerinin oluşmasında başrol oynarken, konçertoları ve senfonileri orkestra müziği alanında klasik döneme hazırlamıştır. Oda müziği alanında verdiği eserleriyle barok dönem geleneklerini kırarak virtüöz olarak anılmaya başlanan, enstrüman çalma konusunda uzmanlaşmış yorumcu kavramının da yerleşmeye başlamasında etkili olmuştur. Özellikle başta trombon ve arp olmak üzere çok solist ve konçertan senfoni tarzında eserleriyle barok dönem concerto grosso anlayışını klasik döneme taşımıştır. İlk eserlerinde barok dönem etkileri görülse de zamanla zarafet ve ustalıkla bezenmiş yapıtlarıyla besteci Viyana Sarayı'nın dikkatlerini üzerine çekmiştir. Şimdi sizlere yine aynı topluluk tarafından yorumlanmış şekliyle bestecinin Fa majör arp konçertosunu sunalım.

Georg Christoph Wagenseil'in arp için fa majör konçertosunu Echo du Danube topluluğunun yorumuyla dinledik. Haydn ve Mozart ile olan ilişkileri hakkında çok belge bulunmamakla beraber bu iki ünlü bestecinin Wagenseil'i çok önemsediğini bazı anekdotlardan biliyoruz. Neredeyse Viyana'dan hiç ayrılmayan ve yaşamının son yıllarına kadar başta Beethoven olmak üzere yaşamını müzik dünyasını etkileyecek öğrencileri yetiştirmeye adayan besteci, hayatı 1777 yılında 62 yaşında veda etti ve hızla unutuldu. Günümüzde tekrardan keşfedilmekte olan bestecinin eserleri, sıklıkla konser salonlarını süslerken birçok ünlü topluluk ve sanatçı tarafından da kayda alınmaktadır. Programımızın sonunda bestecinin bu kez keman ve forte piyano için ikili konçertosunu yine aynı sanatçıların yorumuyla dinliyoruz.

Georg Christoph Wagenseil'in keman ve forte piyano için ikili konçertosunu Echo du Danube topluluğunun yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues. TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: TRT Radyo İşte. Geçide hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı. Sizleri Ankara'dan selamlıyor. Birlikte keyifli bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz.
0: Bugün Geçit'te rotamızı Güney Amerika'nın en renkli müzik coğrafyalarından birine çeviriyoruz. Brezilya'nın yağmur ormanlarından yükselen halk ezgileri, kent yaşamının ritimleri ve Avrupa klasik müzik geleneği 20. yüzyılın en özgün bestecilerinden biri olan Heitor Villa-Lobos'un müziğinde buluşuyor.
1: Villa-Lobos'un yaşamı da eserleri kadar ilginç. Gençlik yıllarında Brezilya'nın farklı bölgelerini dolaşarak sokak müzisyenlerini, yerel toplulukları ve halk ezgilerini dinledi. Yıllar sonra bu sesler, senfoni orkestraları ve gitar için yazdığı eserlerde yeniden hayat buldu.
0: Onun müziğinde Bach'ın disipliniyle Brezilya'nın sıcaklığı yan yana durur. Bu yüzden Villa-Lobos yalnızca Brezilya'nın ulusal bestecisi değil, aynı zamanda dünya müzik tarihinde kendine özgü bir dil kurmayı başarmış önemli bir sanatçı. Programımızın ilk bölümünde gitarist Pablo de Guisto'nun yorumuyla Suite Popüler Brasileira'yı dinleyeceğiz. Ardından Bahianas Brasileiras No. 5 ile Villa-Lobos'un Bach'a duyduğu hayranlığın Brezilya ezgileriyle nasıl buluştuğuna kulak vereceğiz.
1: Programımızın son bölümünde ise Küba'ya uzanacağız. Buena Vista Social Club'ın unutulmaz kayıtlarıyla Latin Amerika yolculuğumuzu tamamlayacağız. Şimdi Heitor Villa-Lobos'un Suite Popüler Brasileira adlı yapıtıyla başlıyoruz.

0: Heitor Villa-Lobos'un Suite Popüler Brezilyalı başlıklı yapıtından bölümler paylaştık. Villa-Lobos'un müzik anlayışını tek bir kalıba sığdırmak hiç kolay değil. O hem klasik müzik geleneğini çok iyi bilen bir besteci hem de ülkesinin sokaklarını, halk müziğini ve doğasını büyük bir dikkatle dinleyen bir müzisyen.
1: 1887 yılında Rio de Janeiro'da doğan Villa-Lobos çocuk yaşta cello ve klarnet çalmaya başladı. Gençlik yıllarında Brezilya'nın farklı bölgelerini dolaşarak yerel müzik geleneklerini yakından tanıdı. Bu yolculuklar ileride yazacağı eserlerin en önemli ilham kaynaklarından biri oldu.
0: Villa-Lobos

0: müziğinde Avrupa'dan gelen biçim anlayışıyla Brezilya'nın ritmik zenginliği doğal bir dengede duruyor. İşte belki bu yüzden eserleri hem konser salonlarında hem de ilk kez dinleyen bir müzikseverin kulağında aynı sıcaklığı bırakabiliyor. Çünkü Villa-Lobos aynı zamanda bir etnolog, bir etnomüzikolog.
1: Şimdi Villa-Lobos'un en çok seslendirilen yapıtlarından birine geçiyoruz. Bahianas Brasileiras dizisinin 5. eseri, Johann Sebastian Bach'a duyulan hayranlığının Brezilya müziğiyle buluştuğu en etkileyici örneklerden biri olarak kabul ediliyor. Bu güzel eseri Roy Hargrove'un caz yorumuyla dinliyoruz.

0: TRT Radyo 3 Geçit'te Heitor Villa-Lobos'un müziğine ayırdığımız bölümün ardından şimdi Latin Amerika yolculuğumuzun son durağına Küba'ya uzanıyoruz.
1: 1990'lı yılların sonunda yayınlanan bir albüm yalnızca Küba müziğini değil, uzun yıllardır gözlerden uzak kalan usta müzisyenleri de yeniden dünya sahnesine taşıdı. Buena Vista Social Club kısa sürede bir albüm olmanın ötesine geçerek bir müzik hareketine

0: dönüştü.
1: Bolero, son cubano, danzon ve geleneksel Küba müziğinin en güzel örneklerini bir araya getiren bu kayıtlar bugün de aynı sıcaklığı ve samimiyeti taşıyor. Şimdi sizleri Buena Vista Social Club'dan dinleyeceğiniz keyifli bir seçkiyle baş başa bırakalım.

0: Geçit'te bugün Brezilya'nın büyük bestecisi Heitor Villa-Lobos'un müziğinden başlayıp Küba'nın unutulmaz ezgilerine uzanan bir yolculuk yaptık. Latin Amerika'nın farklı coğrafyalarında doğan bu müzikler ortak bir duyguda buluşuyor, yaşam sevincinde, hüzünde ve ritimde. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Gelecek hafta aynı gün ve saatte crossover maceramıza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.
1: Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla, coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her Perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi de çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini de takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, maya da tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, iç cepheyi güçlendireceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Şu ana kadar kimseye ulaşılamadı dedi. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Silivri ilçesi açıklarındaki kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Kazada 8 kişi yaşamını yitirmişti. Arama çalışmalarında batan geminin enkazına ulaşıldığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklanan 14 kişinin yargılanmasına ise yarın başlanacak. Olayla ilgili idari soruşturma da sürüyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Girne açıklarındaki yolcu gemisinin batmasıyla ilgili sorumluların en kısa sürede tespit edileceğini ifade etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya da işaret eden Mustafa Destici, artık olayın kaza değil, suikast olduğu netleşmiştir dedi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rus güçlerinin Ukrayna'nın çeşitli yerlerinin düzenlediği saldırılarda 12 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın saldırılarına karşı dünyanın tepkisinin yetersiz olduğunu ifade etti. Rusya'ya yönelik saldırıların artırılacağı mesajını veren Zelenski, Rus hava sahasının fiilen kapanacağını kaydetti. Zelenski'nin Ukrayna insansız hava araçları nedeniyle Rus hava sahasının güvenli olmadığı açıklamasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sert yanıt geldi. Putin, sivil uçaklarla ilgili trajediler yaşanması halinde karşılık vereceklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan Adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, artan gerginliğe rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. Bölgede istikrarsızlık yayan İsrail ise İran'a karşı uçaklarının kalkışa hazır olduğu tehdidinde bulundu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki sivilleri katletmeye devam ediyor. İsrail saldırılarında son bir günde 8 Filistinli daha hayatını kaybetti. İşgalatındaki Batı Şeria'da da İsrail baskısı sürüyor. İsrail unsurları El Halil kentinde Filistinlilere ait ev ve

0: arakaları yıktı. Trafikte aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazalara neden oluyor. Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Haberleri sunduk.
1: Reklam. 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Reklam.

0: dünya listelerinden.
1: Stanley Kubrick'in bir yönetmen ve yapımcı olarak filmlerinde sergilediği mükemmeliyetçi tarzı, taviz vermediği detaycılığı, albümleriyle ilgi çeken prodüksiyon ekibi Soul Savers'dan Rich Machin'in takıntısı haline gelmiş. Kubrick'in sinemada yaptığını müziğe uyarlamak nasıl olurdu diye düşünen Machin, bir anda kendini Kubrick filmlerindeki karakterlerden esinlendiği bir Soul Savers albümü üzerinde çalışırken bulmuş. Merhaba, başlıyoruz.

Albümleri arasına 3-4 yıllık boşluklar koyan Soul Savers 2015'te sıra dışı bir biçimde bir ay arayla iki çalışmaya birden imza attı. Bunlardan Depeche Mode'un Dave Gahan'ı ile Soul Savers'ı ikinci kez buluşturan çalışmayı, Angels and Ghosts'u hatırlayacaksınız, sizlere çalmıştık. Soul Savers bu çalışmanın yarattığı heyecan sürerken sessiz sedasız bir albüm daha çıkardı. Belki daha kişisel, daha sade ama Soul Savers diskografisinde zamanla daha da dikkat çekeceğini düşündüğümüz incelikli bu çalışma Kubrick. İlhamını ünlü yönetmen Stanley Kubrick'ten, onun filmlerinden, sinematik anlatımından, karakterlerinden alan bir çalışma Kubrick. Az önceki enstrümantalle başlayan albüm, açılış kaydında Stanley Kubrick'in 1971 yılı yapımı filmi Otomatik Portakal'dan, hikayenin temelindeki Alex Delarge karakterinden adını alıyordu. Clay ile devam ediyoruz.

Kubrick'in ikinci kaydının da enstrümantal olması bir tesadüf değil. 2015 tarihli Soul Savers albümü baştan sona vokalsiz, 30 küsur dakikalık müzikal bir sinematik yolculuk. Az önceki Clay de bir Stanley Kubrick karakteriydi. Bu sefer 1956 yılı yapımı kara film The Killing'deki ana karakter Johnny Clay Soul Savers müziğine ilham veriyordu. Unutulmaz The Shining'den Jack Nicholson'ın Jack Torrance karakteriyle bir kült oyuncuya dönüştüğü Kubrick filminden yola çıkan Soul Savers kaydıyla devam ediyoruz.

Soul Savers'dan Rich Machin, detaycı, aşırı titiz, mükemmeliyetçi bir yönetmenin Stanley Kubrick'in filmlerinden yola çıksa da müziğini onun kadar kontrollü, onun kadar kusursuz bir tavırla oluşturmak istemiyor. Eğer küçük hatalar ortaya koymak istediğiniz duyguyu zedelemiyorsa bırakın kalsınlar diyor İngiliz müzisyen ve ekliyor. Mesela kemancının nefes alışverişi kayda yansıyorsa, bu çeşit bir doğallık beni niye rahatsız etsin ki?

1957 yılı yapımı savaş karşıtı Paths of Glory'deki Kirk Douglas'ın canlandırdığı Albay Dax karakteri az önceki Soul Savers kaydına ilham veriyordu. Sıradaki Kubrick kaydı ile devam ediyoruz. 2015 tarihli Soul Savers albümünden yine bir enstrümantal radyolarınızda. Soul Savers, Joker için aradığı müzikal ilhamı 1987 yılı yapımı Stanley Kubrick klasiği Full Metal Jacket'ta filmde Matthew Modine'in canlandırdığı James T. Joker Davis'te buluyor.

Soul Savers albümlerinin konuk vokalistlerle dikkat çektiği bir gerçek. Özellikle Mark Lanegan ilk dönem Soul Savers albümlerinde prodüksiyon ekibinin vazgeçemediği seslerden biriydi. Depeche Mode'dan Dave Gahan ise Soul Savers'a adeta yeniden hayat veren bir vokal oldu. Şöhretleri mikrofonun arkasına geçiren Soul Savers'ın kurguladığı müzikal altyapılarda ise sinematik motifleri yakalamak her zaman mümkün. Orkestrasyonlara daima önem veren Soul Savers bizce çok daha önce baştan sona bir enstrümantal albüm kaydetmeliydi. Doğrusu en az konuklarla zenginleştirilen Soul Savers albümleri kadar, hatta bazı kayıtlarıyla onlardan çok daha güçlü bir çalışma olmuş. Bugün radyolarınıza getirdiğimiz 2015 tarihli Kubrick.

2001 bir uzay destanının yoldan çıkan bilgisayarı Haldan adını alan Soul Savers kaydını da geride bıraktık az önce. Rich Machin ile Ian Glover'dan kurulu Soul Savers bir başka Stanley Kubrick klasiğiyle yarattığı işitsel sinemanın sonlarına yaklaşıyor. Mandrake adını 1964 yılı yapımı Doctor Strangelove'da Peter Sellers'ın canlandırdığı karakterlerden yüzbaşı Lionel Mandrake'den alıyor.

1999'daki Eyes Wide Shut Stanley Kubrick'in ölümünden önceki son yönetmenliğiydi. Öyle ki son halini filmi prodükte eden firmaya sunmasından sadece 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. Eyes Wide Shut'dan Ziegler karakteri Soul Savers'ın 2015 yılı albümünün kapanış kaydı için biçilmiş kaftan olmuş. Soul Savers'ın Kubrick'i son kez dönüyor Ziegler'le.

30 dakikadan biraz uzun süren 2015 tarihli Soul Savers albümü Kubrick, bugünkü programımızı tamamlamak için geriye epey zaman bıraktı. İşte o sürede 2015'te gelen ve daha önce sizlere tanıttığımız diğer Soul Savers çalışması Angels and Ghosts'a dönmek, grubun Depeche Mode'un Dave Gahan'ıyla şekillendirdiği parçalarından birkaç hatırlatma yapmak istiyoruz.

Soul Savers'ı Dave Gahan'la buluşturan ikinci albümden You Owe Me'yi dinledik. Gahan'ın vokal tekniğini yıllar içinde ne kadar geliştirdiğini gösteren blues ve gospel motifleriyle süslü, geri vokalleriyle de harika bir uyum içinde akan bu Angels and Ghosts kaydını Tempted takip ediyor.

Bir parçaya Daniel Lupin'in adı karıştı mı ortaya kötü bir şey çıkması mümkün değildir. All of This and Nothing'deki yaylı ve nefesli sazlara ait bölümleri düzenleyen ve bunları seslendiren ekibi yöneten Lupin, Soul Savers için harika bir iş ortaya çıkarıyor.

Dünyanın dört bir yanından yıldızların yanı sıra yeni isimler ve yarının favori şarkıları TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta saat 19'a dek sizlerle. Açılışta 2 yıl önce Belong Together adlı şarkısıyla Avrupa'da bir numara olan Mark Amber, yaptığı müzikte ilham kaynakları Coldplay, Bleachers, Lord, Shawn Mendes ve Foster the People. Son liste adayı tekli The Proof. Pop Durak başlıyor. Pop.

0: Üf.
1: Mark Ember'ın Billboard listelerindeki önemli rakiplerinden modern country ve hip hop'ı birleştiren Shaboozey, önceki ay yayınladığı The Outlaw Cheryl Lee and Other Western Tales albümü Billboard listelerinde bir numaraya ulaştı bile. Şimdi Leon Bridges destekli Burn It Down ve Shaboozey, hemen ardından Passenger burada.

2012 yılında Let Her Go ile tüm Avrupa'da zirveye ulaşan Michael David Rosenberg veya tanıdığımız adıyla Passenger buradaydı. 14 Ağustos'ta radyolarda çalınmaya başlayan It Was Gonna Be You dinledik. Konuğumuz güçlü vokali ve duygusal yorumuyla kısa sürede başarıyı yakalayan Benson Boone ve The Time of My Life.

Olivia Rodrigo, Holly Humberstone ve Maisie Peters çizgisinde müzik yapan, melodik gitarlar, güçlü nakaratlar ve duygusal ama enerjik bir anlatımla dikkat çeken Nivella, Standing on a Pane of Glass adlı mini albümden Bite Back. I can't eat, 'cause the stars...

Pop Durak'ta art arda yeni tekliler, yeni albümler yer bulmaya devam ediyor. İki gün sonra yayınlanacak Algorithm albümünden üçüncü tekli Just Drive ve Avustralyalı yıldız Natalie Imbruglia TRT Radyo 3 mikrofonlarındaydı. Şimdi Avustralya'da bir numara olan yeni albümü Flow State'le Keith Urban, Michael McDonald'la birlikte We Go.

Keith Urban ve Michael McDonald'ın ardından yeni albümü A Safe Place to Be Wild'ı yayınlamak için takvimlerin 30 Ekim'i göstermesini bekleyen Jordan Rakai, albümün habercisi Promise.

0: day.
1: Müziğinde özellikle caz ve swing ritimlerini elektronik altyapıyla sentezleyen Avusturyalı Klaus Waldeck, vokalde Joy Malcolm'ın olduğu Remember Me.
2: Hi, this is Waldeck. You're listening Pop to Rock on TRT Radio 3.

21 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşan My Lover albümünün özel baskısından Rocket, Claire Rosencrantz buradaydı. 3 yıl önce kurulan kızlar grubu Cat's Eye, son mini albüm White'la hedef bir numara. Sözlerinde Ed Sheeran'ın da imzası olan Animal ve Cat's Eye.

One Direction kariyerli Harry Styles son albüm Kiss All The Time, Disco Occasionally hem ülkesi İngiltere hem de Amerika'da Billboard listelerinde beklendiği gibi bir numara oldu. Ready, Steady, Go ve Harry Styles.

Norveçli DJ Kigu ve Dent Minsky ortaklığı Heaven On Your Mind dinledik. Dünya turu 2025 yazında İtalya'da devam ediyor. Manu Chao klasiği Me Gustas Tu sample'ları eşliğinde bir numara tekli A Me Mi Piace. Radyolarınızda Alfa.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak saat 19'a dek sizlerle. İtalyan grup Medusa ve Khalid, Modern House ve R&B'yi buluşturan Weekend.

The Drifters kariyerli soul müzik yıldızı Benny King'in 1961 yılında bir numara yaptığı Stand By Me, yeni yorum Fransız DJ Lebec'e ait.

Finalde özellikle house ve dance pop çizgisindeki enerjik çalışmalarıyla tanınan İngiliz DJ Joel Corey ve Whisper.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağcan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

TRT Radyo 3 Caz Almanak'tan yeni bir çarşamba akşamından, bendeniz Feridun Ertaşkan'dan yeniden tüm TRT Radyo 3 dinleyicilerine merhaba. Bugün Caz Almanak programına harika bir trio albümüyle başlayacağız. Bu yeni albüm Nisan'da yayınlandı. Daha önce görmüştüm ve dinlemiştim albümü ama programda yer vermek için beklemem gerekti. Geri ve sadece benim beğendiğim bir piyanisttir ama onun daha çok organist tarafını sevdiğimi söylemem lazım. Gerçekten çok iyi bir organisttir ve bu zor enstrümanı iyi çalan birini bulmak gerçekten güçtür. Ve sadece o az sayıda isimlerin başında gelir. Albümde kontrbasta François Moten, davulda Rudy Royston, triyonun diğer ikisi. İlginç olan bu üç müzisyenin albüm kaydından önce trio olarak birlikte hiç çalmamış olması. Cazda böyle şeyler oluyor. Versace Stüdyo'da onlara hazır düzenlemeler, giriş çıkışlar vermek yerine müziğin o anda oluşmasını istemiş. Dolayısıyla burada dinleyeceğimiz şey biraz da bu üç müzisyenin birbirini dinleyerek oluşturduğu bir müzik. Albümün iki farklı Autumn Leaves yorumu da bunun güzel bir örneği. Geri Versace caz dünyasında belki de müzisyenlerin müzisyeni tanımını en fazla hak eden isimlerden biri olarak bilinir. Piyanist, organist ve akordiyonist olarak, evet

akordeon da çalıyor. John Scofield, Maria Schneider, John Abercrombie, Al Foster, Kurt Elling, Ingrid Jensen gibi pek çok önemli müzisyenle zaman içinde çalıştı. Marion McPartland, yıllar önce onun için söylediği Endlessly Inventive yani sınırsız yaratıcılık sözü, Versace'nin müzikal karakterini anlatmak için yerinde bir tanımlama olabilir. Az önce söylediğim gibi albümde Versace piyano, François Moten kontrbas ve Rud Royston davul çalıyor. Fakat albümü ilginç yapan asıl mesele kadro değil. Yine az önce dediğim gibi bu üçlü albüm kaydından önce birlikte hiç trio olarak beraber çalmamış. Versace, Moten ve Royston birbirini ayrı ayrı tanıyor ve ikisiyle de farklı projelerde çalışmış. Özellikle Royston'la merhum trompetçi Ron Mize'ın Colorado'daki çalışmalarında birlikte çalmışlar. Daha sonra Royston'un Flatbed Buggy grubunda akordeon çalmış. Moten'le de çeşitli sahnelerde özellikle vokalistlere eşlik ederken karşılaşmış. Derken Versace şu fikre kapılmış. Bu iki müzisyenle bir trio kursam ne olur? Ve cevabı önceden vermek yerine stüdyoya girip birlikte aramışlar bu cevabı. 2024 yılının Temmuz ayında New York'taki Trading 8S isimli stüdyoda iki günlük kayıt için buluşmuş üçlü. Versace'nin amacı stüdyoyu mümkün olduğunca canlı konser ortamına dönüştürmek olmuş. Parçaların önceden belirlenmiş girişleri yok. Çıkışları da yok. Hazır düzenlemeler de yok. Her şey doğal gelişiyor. Hatta çoğu zaman parçaları Versace başlatıyor, Moten ve Royston müziğin içine kendi timingleriyle giriyorlar. Yani kayıt, üç müzisyenin aynı anda aynı şeyi çalmasından ziyade birbirlerine

Ben dinlemeye başlar başlamaz çok sevmiştim bu albümü. Öyle meydan okuyan trio kayıtlarına karşı zaafım var zaten. Bu zaafıma bu albümde dahil oldu diyebilirim. Ama şimdi gelin albümden ilk parçamızı birlikte dinleyelim. Önce unutulmaz bir klasik. Autumn Leaves gelecek. Dinliyoruz.

Autumn Leaves dinledikten sonra bu parçanın bu albümdeki kaydı hakkında birkaç söz söylemek lazım. Autumn Leaves bu albümde iki farklı şekilde seslendirilmiş. Peki neden iki kez çalınmış? Albümün belki de en öğretici tercihi bu diyebilirim. Bunun amacı aynı parçanın doğru yorumunu göstermek değil. Tam tersine, aynı üç müzisyen aynı parçayı ikinci kez döndüğünde ne değişiyor? İlk yorum, yani az önce dinlediğimiz daha düşük perdeli, daha koyu ve düşünceli bir atmosfer yaratırken, ikinci Autumn Leaves, yani birazdan dinleyeceğimiz daha oyunbaz ve blues karakterli bir yaklaşım ortaya koyuyor. İki kayıt arasındaki fark albümün temel fikrini neredeyse küçük bir deney gibi gösteriyor bize. Aynı beste, aynı müzisyenler ama başka bir an. Bu yüzden Autumn Leaves Reprise albümde basit bir tekrar değil, doğaçlamanın doğasını gösteren bir karşılaştırma, bir tür mukayese. Bu söylediklerimi yerli yerine oturtabilmek için Autumn Leaves'in bu ikinci versiyonunda gelin şimdi birlikte dinleyelim. Autumn Leaves, Reprise.

Gary Versace'nin kariyerinin ilginç taraflarından biri kendisini yalnızca piyanist olarak tanımlamanın yetersiz olması. O aynı zamanda önemli bir organist, akordiyonist, multi-enstrümanist. Maria Schneider Orkestra gibi büyük topluluklarda bazen piyano yerine akordiyon veya orgu ile öne çıkması da bunun göstergesi. All About Jazz dergisinin değerlendirmesinde de Versace'nin özellikle bu enstrümanlardaki üretkenliği ve farklı topluluklarda üstlendiği rollerin altı çiziliyor. Ama Three Track Mind albümünde, yani bu son şimdi dinlediğimiz albümde, onu özellikle piyano başında dinlemek için iyi bir fırsat yaratıyor bu albüm. Bu albümde gösterişli bir piyanistlik yarışından çok dokunuş, armoni ve reaksiyon ön plana çıkmış. Ve Motten ile Royston da ona sadece eşlik etmiyor. Onlar da müziğin ortak sahipleri. François Motten, Fransız cazının önde gelen kontrbasçılarından biridir. Buradaki yaklaşımı bası yalnızca ritmik bir temel olmaktan çıkarıp melodik ve armonik konuşmanın içine sokmak olmuş. Roddy Royston ise davulda olağanüstü bir enerjiye sahip bir sanatçı. Albümün özellikle All Our Things gibi bölümlerinde, ki bu parçayı da dinleyeceğiz, müziğin ileri doğru hareket etmesinde belirleyici rol oynuyor Royston. Bu üçü de davul, zamanı tutan, bas altı dolduran, piyanoda soloları çalan bir geleneksel görev paylaşımı yok. Daha çok üç müzisyen, üç ayrı yorum ve sürekli değişen bir ortak alan var. Evet, bu şekilde tarif ettikten sonra Victor Young klasiği bir başka standart, Stella by Starlight yorumuna kulak veriyoruz şimdi. Dinliyoruz.

Gary Versace'nin Three Track Mind albümünden son parçayı dinlemeye geçmeden önce şu sorunun cevabını vereyim. Bu albümü neden dinlemeliyiz? Çünkü bu albüm gösterişli olmak için uğraşmıyor. Daha değerli bir şey yapıyor. Cazın temelindeki dinleme eylemini görünür hale getiriyor. Müzisyenlerden biri bir fikir ortaya atıyor, diğeri onu tamamlıyor. Üçüncüsü yönünü değiştiriyor. Sonra bir melodi geliyor. Armoni başka bir yere gidiyor. Ritim değişiyor. Sonra üçü tekrar ayrı noktada buluşuyor. Böyle bakıldığında Three Track Mind albümü elbette yalnızca bir piyano trio albümü değil, birlikte müzik yapmanın nasıl bir iletişim biçimi olduğunu gösteren bir kayıt diyebiliriz. Ve albümden son müziğimizi dinlemeye başlayalım. Gary Versace'nin kendi bestesi All Our Things. Dinliyoruz.

Caz Almanak'ta yer vereceğimiz ikinci albüm Miles Davis'in bu sene 100. yaşını kutlayan başarılı albümlerden biri olan Gregory Hutchinson'ın Kind of Now isimli çalışması. Geçen hafta Paulo Freire'nin Kind of Miles albümüne yer vermiştik. Bu hafta yine aynı temada Gregory Hutchinson'ın Kind of Now isimli albümünden seçtiğimiz müziklere kulak vereceğiz. Bu albümü önemli bulmamın bir nedeni var. Çünkü Miles Davis'i anmak kolaydır. Onun meşhur parçalarını yeniden çalmak da kolaydır. Zor olan Miles'in müziğe bakışını anlamaya çalışmaktır. Miles'in asıl mirası birkaç albümden ya da besteden ibaret değildir. Onun belki de en önemli özelliği kariyerin hiçbir döneminde geçmişte yaptığı müziğin içinde takılıp kalmak istememesiydi. Aynı şeyleri çalmak istemiyordu. Bebop'tan cool jazz'a, modal müzikten elektrikli dönemine kadar sürekli yeni yerlere baktı. Gregory Hutchinson da bu albümde tam olarak bu noktadan hareket ediyor. Hatta albümün tanıtımında Hutchinson'ın çok güzel bir cümlesi var. Bu proje Miles'i yeniden yaratmaya çalışmakla ilgili değil. Onun başlattığı konuşmayı sürdürmekle ilgili. Bence albümün anahtarı bu cümle. O yüzden gelin şimdi albümden seçtiğim iki müziği peş sıra dinleyelim. İlki Charlie Parker bestesi Ah Leucha, ikincisi ise Miles Davis bestesi Friend Dance. Dinliyoruz.

Hutchinson'ın 30 yılı aşkın süredir New York caz sahnesinin en önemli davulcularından biri olduğunu biliyoruz. Betty Carter, Roy Hargrove ve Joshua Redman gibi isimlerle çalıştı. Bugün özellikle lider olarak kendi müzikal düşüncelerini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu albümde Miles Davis'e davulcunun beyninden ve kulağından bakıyoruz. Bu önemli. Çünkü Miles'in müziğinin tarihini biraz da onun birlikte çalıştığı davulcular üzerinden okumak mümkün. Philly Joe Jones, Jimmy Cobb, Tony Williams, Jack DeJohnette, Billy Higgins, Al Foster. Miles'in gruplarında davul hiçbir zaman yalnızca ritim tutan bir enstrüman olmadı. Davulcular Miles'in müziğinin değişiminde doğrudan rol oynadılar. Hutchinson da bu geleneğin farkında olan bir müzisyen. Ayrıca Hutchinson'ın etrafında oldukça güçlü bir ekip var. Ambrose Akın-Muzir trompet çalıyor, Ron Blake tenor saksafon ve bas klarnet çalıyor, Jacob Bro gitar çalıyor, Emmanuel Michael gitar ve elektrik gitarda, akustik ve elektrik gitarda diyelim. Gerald Clayton piyanoda, Joe Sanders konturbas ve davullarda da elbette kendisi. Özellikle Ambrose Akın-Muzir seçimi dikkat çekici. Çünkü Akın-Muzir, Miles'in mirasını taklit etmek yerine onun açtığı alan içerisinde kendi trompet dilini kurmuş çağdaş müzisyenlerden biri olarak bilinir. Hutchinson'ın yaptığı da aslında Miles'in eski gruplarında yaptığı şeye benziyor. Bir araya gelen müzisyenlerin geçmişte ne yaptığından çok gelecekte ne yapabileceğine bakmak. Miles Davis'in gruplarında genç yetenekleri keşfetme ve onlara alan açma konusundaki yaklaşımı düşünülürse eğer, bu kadro seçimi de albümün ruhuna oldukça uygun. Bugün programın son müziği olarak süremiz yettiği ölçüde yine bu albümden Wayne Shorter bestesi Fall'u dinlemeye başlıyoruz.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: eser bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.
1: Merhabalar değerli Radyo 3 dinleyicileri. Bestecilerin ve eserlerin hikayeleri üzerine konuştuğumuz Bir Eser Bir Hikaye adlı programımızın bu haftaki konusu George Frideric Handel. Halle'de doğan Alman asıllı İngiliz besteci, özellikle opera, oratorio, çalgı müziğiyle ünlenmiştir. Babası Georg Handel, evet kendisinden George diye bahsederken babasının adı Georg. Çünkü 42 yaşından sonra İngiliz vatandaşı olduğundan adının da Almanca aslına bağlı olan Georg Friedrich Handel yerine İngiliz diline uygun şekilde George Frideric Handel olarak değiştirmiştir. Babası Georg Handel, Saksonya Sarayı'nın, kulağa biraz ilginç gelecektir ama, hem berberi hem de cerrahıydı. Küçük yaşlarda müziğe ilgili ve yetenekli olduğu belli olmuştu. Fakat babası hukukçu olmasını istiyordu. Yine de gizli gizli kiliseye kaçıp org çalmaya çalışan Handel'i birçok kişi fark etmiş ve babasını ''Ya bu çocuk yetenekli, kesinlikle eğitim almalı.'' gibi cümlelerle ikna ederek o dönemin tanınmış organ virtüözü olan Tsahov'dan ders almasını sağlamışlardı. Henüz 11 yaşına geldiğinde oda müziği eserleri bestelemişti bile ve org, keman, piyano, obaa gibi çalgıları çalıyordu. Fakat babası hala hukukçu olmasını istiyordu. Handel 1702'de babasının isteği üzerine Halle Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydını yaptırdı. Ama kilise orgçusu olarak da müzikle ilgilenmeyi sürdürdü. 18 yaşında Hamburg Alman Operası'na kemancı ve besteci olarak atandı. 19 yaşındayken ilk operası Almira'yı yazdı ve sahneledi. Büyük başarılara imza atacağı o yaşlardan belliydi. Hamburg'da dönemin opera bestecileriyle yakın arkadaşlık kurdu. Fakat bu süre zarfında babasını kaybetti. Bu kayıp onu derinden etkilese de bu durum onun içindeki arzuları gerçekleştirmesinin yolunu açtı. Şimdi dilerseniz Handel'in tabii ki her eseri meşhur ve etkileyici ama ilk olarak Sarabant eserini Prag Filarmoni Orkestrası'ndan ve ardından Almira Operası'ndan La Chaquio Pianga adlı güzel eserini Cecilia Bartoli'den dinleyerek eser dinletimize bir giriş yapalım.

Bu iki güzel eserinin ardından diğer büyük bestecilerin Handel'le ilgili düşüncelerini aktarmak istiyorum size. Handel için Beethoven gelmiş geçmiş en büyük bestecidir der. Haydn o hepimizin büyük üstadı derken Johann Sebastian Bach ise Handel için ölmeden önce görmek istediğim tek besteci ve eğer Bach olmasaydım olmak isteyeceğim tek kişi demiştir. İngiltere'ye gidip Rinaldo operasını sahneledi ve büyük bir ilgi gördü. Ancak eserin İtalyanca olması İngilizleri çok kızdırmıştı. Hanover'a döndüğünde Prenses Caroline için düetler yazan Handel, bir yandan da hırsla İngilizce öğrendi. 1712'de işvereni olan Hanover valisinden geçici olarak izin alıp İngiltere'ye gitti ve orada kısa sürede kendisini saraya kabul ettirmeyi başardı. 1714'te kraliçenin vefatı üzerine tahta geçen 2. George kendisine hamilik yapıyordu. Handel, Su Müziği adlı eserini 2. George'a kendisini affettirebilmek için İngilizce bestelediği söylenir. Diğer yandan Handel'in Su Müziği adını verdiği orkestra eserini Londra'da nehir üzerinde kayıklarla yapılmış olan bir su gezisine anı olsun diye yazmış olduğu da söylenir. Handel'in Water Music yani Su Müziği adlı eserinin Fa majörde yazılan bir numaralı süitini dinliyoruz.

Kral 2. George için 1727'de Rahip Zadok adlı eseri besteledi. O günden beri bu eser İngiltere'deki tüm taç giyme törenlerinde çalınmaktadır. Handel'in Rahip Zadok adlı eserini St. Martin in the Fields Orkestra ve Korosu'ndan Sir Neville Mariner şefliğinde dinliyoruz.

Handel'in Rahip Zadok adlı eserini St. Martin in the Fields Orkestra ve Korosu'ndan Sir Neville Marriner şefliğinde dinlediniz. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama Şampiyonlar Ligi müziğine ne kadar da benziyor değil mi? 13 Nisan 1737 tarihinde tüm yaşantısını değiştiren bir olay meydana geldi. Ünlü besteci yeni bestesini çalışırken aniden yere düştü. Uşağı bu dev cüsseli adamı yerden kaldıramadı. Endişeyle doktor çağırmak için fırladı. Doktor çaresizce onunla ilgilenirken Handel "Her şey bitti. Bu halde yaşayamam." dedi. Çünkü sağ tarafına felç gelmişti. Ağzından boğuk boğuk anlamsız kelimeler dökülüyordu. Tam 4 ay böyle yaşadı. Doktoru sıcak banyolara gönderilmesini istedi son şansı olarak. Yaşama isteği çoktu. İçinde hala besteler yazma arzusu büyüktü. 3 saatten fazla sıcak suda kalmasın dendiği halde saatlerce, günlerce kaldı. İmkansız sanılan bir mucize gerçek olmuştu. İyileşti. Handel tamamen iyi olarak tedavi gördüğü yerden ayrılırken gördüğü kilisenin önünde durdu. Çok da dindar olmayan besteci Tanrı'ya şükürlerini sunmak istedi. Oradaki orgun başına geçti, başı önünde Tanrı ile konuşur gibi çalıyordu adeta. Londra'ya geldiğinde doktoruna "Öteki dünyadan geldim." demeyi unutmadan tüm çalışma hırsıyla operalar ve büyük oratoryolar yazdı. Fakat zorluklar peşini bırakmıyordu. Çok soğuk bir kış yaşanırken İspanya Savaşı başlayınca tiyatrolar da boş kalmıştı. Alacaklılar peşini bırakmıyor, kirasını bile ödeyemiyordu. Bu dev adam, "Tanrım, beni niye iyileştirdin? Şimdi neden beni yüzüstü bıraktın?" diye sürekli iç geçiriyordu. Yaşama sevinci kalmamıştı. Ne müzik dinliyor ne de beste yapıyordu. Umutsuz ve çaresizdi. Bir gün bir mektup aldı. Şair Yenis'ten geliyordu. Bestelemesi için şiirlerini yazıp göndermişti. Fırlatıp attı. Ancak 2 gün sonra tekrar elini alıp açtı mektubu. İlk mısra "Mesih" diye başlıyordu. Bir daha okudu. "Teselli bul" diye devam ediyordu. Birdenbire dirildi. Bütün vücudu titriyordu. Okudu ve okudu. "Rab böyle buyurdu. Ve o seni tertemiz edecektir." Sanki Tanrı ona sesleniyordu. Günlerce doğru dürüst yemek bile yemeden, uyumadan çalıştı ve çalıştı. 6 hafta içinde gece gündüz durmadan bestelediği ve ilk kez 1742'de Dublin'de sahnelenen Mesih adlı oratorya eseri, İngiliz müzik dünyasının en sevilen koral eseri olmuştu. İsa'nın yaşamını öyküleştiren bu eserle Handel, geniş halk kitlelerini de coşturan bir müzik yarattığını kanıtladı. Eserin Londra'daki sahneleşinde Hallelujah korosu bölümünde Kral 2. George'un kendini tutamayarak ayağa fırlaması nedeniyle bu bölümün ayakta dinlenmesi bir gelenek haline geldi. Bütün gelirini Mercer Hastanesi'ndeki hastalara ve hapishanedeki tutuklulara bağışladı. Ona "Bu kadar borcum varken neden?" diye soranlara ise "Hayır, asla bu eserimden para alamam. Onu Tanrı'ma borçluyum. Ben hastaydım ve bu eserim sayesinde iyileştim. Ben bir mahkumdan farksızdım ve bu eser beni kurtardı. Bu besteyi yazarken Tanrım yanımdaydı," diyordu. Handel'in yaklaşık 2,5 saatlik Mesih adlı eserinin bazı bölümlerini Londra Senfoni Orkestrası ve Korosu'ndan Colin Davis şefliğinde dinliyoruz.

Müzik tarihinin ironilerinden birisi de Handel'in de Bach'ın da ileriki yaşlarında katarak nedeniyle görme duygusunu yitirmeleriydi. İki besteci de aynı göz doktoru tarafından ameliyat edildi fakat Handel'in ameliyat sonrasında gözleri tamamen görme yetisini kaybetti. Ama bu da onu yıldırmadı ve konserlerini sürdürdü. 74 yaşına gelmişti, hastaydı ve yalnızlığa çekildi. İbadetle son günlerini geçiriyordu. Aldığı teklif üzerine bir konserde orkestrasını yönetmek için sahneye çıktı. Gözleri görmeyen bu dev adam kendisine bağlı dostları, müzisyenleri ve ses sanatçıları arasında son defa duruyordu. Konser bittiğinde "Tanrım, yanına geliyorum." der gibi görmeyen gözlerini yukarı kaldırdı. 13 Nisan 1759'da sadece bedeni bu dünyayı terk etti. Vedasından sonra da ismi kuşaktan kuşağa geçerek yaşamaya devam ediyor. Ve son olarak Handel, Mesih Oratoryosunu yazmamış olsaydı, Mozart Requiem'i, Haydn Yaratılış Oratoryosunu ve Beethoven 9. Senfoni'yi belki de hiç bestelememiş olacaklardı. Sanatla kalın, hoşça kalın.

eser bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

0: Radyo 3. Balkan Bandosu.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Kaliteli müziğin adresi TRT Radyo 3'te yeniden buluştuk. Balkanlardan İstanbul Radyosu'na, oradan da sizlere ulaşan bir müzikli seyir Balkan Bandosu'nda coğrafyanın popüler şarkılarıyla günümüz müziklerinden örnekler ve iklimin canlılığını size yaşatacak olan müzisyen ve grupların ses getiren yenilikteki çalışmalarını yolculuk boyunca dinleyebileceksiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Türkay Güner'le birlikte sizleri selamlıyoruz. Balkan müziğinin her zaman ana eksende olduğu programımızda bugün ilk olarak Sırbistan'ın Novi Sad şehrinden yolculuğumuz başlayacak. 1996 doğumlu pop folk şarkıcısı Teja Tayirović, Büyük Yıldızlar adlı yarışmayla popülerlik kazandı. 4 yaşından beri dansa gönül veren Tayirović, 2014 yılında ilk şarkısını kaydetti. Ardından birkaç single çalışması daha seslendirdi. Müzik dünyasında 80'lerden beri var olan Şaban Şoliç ile 2017 yılında ortak bir proje için bir araya geldi ve Otkat Tebe Nam, Seni Tanıdığımdan Bu Yana adlı düetle dikkatleri üzerine çekti. Şimdi 2020 yılının enerjisini yakalayacak olan şarkısıyla Teja Tayirović sizlerle. Ne Zaboravime.

Müziğin evrenselliğiyle hayallerin sınırsızlığında yol almaya devam eden program Balkan Bandası'nda Avrupa'nın en egzotik ve homojen müziği diyebileceğimiz Balkan müziklerini sizlere dinletmeye devam ediyoruz. Bosna Hersek'in farklı milletlere ev sahipliği yapmasının bu ülke müziklerine bir çeşitlilik kattığı da bir gerçek sevgili müzikseverler. İşte bu renkliliğin içinden gelen 1992 Vitez doğumlu bir halk şarkıcısı Davar Badrov'la sizi buluşturacağız. 15 yaşındayken müzikal kariyerine başlayan şarkıcı, 2007 yılında ilk albümünü çıkardı. 2011 yılında yayınlanan albümünün ardından aynı yılın Eylül ayında yılın popüler şarkıcıları Akademi Ödülü'ne layık görüldü. 2012 ilkbaharında Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok konser verdi. 2013 yılında ise kendi adını taşıyan Davar Badrov adlı bir albüm çıkardı. Ve ilerleyen yıllarda albüm ve single çalışmalarıyla kalıcılığa giden yolda ilerlemeye devam etti. Biz şimdi 2016 yılına uzanacağız. TRT Radyo 3'te We Are You Love.

TRT Radyo 3'te Balkan Mandası programını dinliyorsunuz. Çok sesli müzikal esintiler eşliğinde yolculuk etmeyi sürdürürken, Avrupa medeniyetlerinin kavşağında yer alan Roma, Bizans, Osmanlı Türk ve Avusturya Macaristan izlerini taşıyan ülke Sırbistan'dan konuklarımızı bu frekansta sizlerle buluşturacağız. Sırbistan'a başkentlik yapan Balkanların en büyük kenti Belgrad'dayız. Sırp ve Balkan müzik sahnesinde önemli bir yere sahip olan, müzikte bayağı bir yol kat etmiş 1975 doğumlu Sırp pop folk şarkıcısı Mina Kostić'le sizleri baş başa bırakıyoruz şimdi. Čovek moj.

Balkan bandosuyla sizi bulunduğunuz yerlerden radyonuz aracılığıyla düetlerle yolculuğa çıkarmaya devam ediyoruz. 1983 Dimitrovgrad doğumlu Yelena Kostov müzik akademisinden mezun oldu. Mükemmel kariyerinin başında elde ettiği her şeyi sesine, yeteneğine ve işine karşı profesyonel tutumuna bağlayabiliriz. 2008 yılında Büyük Yıldızların bir yarışmacısıydı. Birazdan sizlere dinleteceğimiz şarkı için Yelena, "Bu şarkıya güveniyorum ve kalbinin yolunu bulacağına inanıyorum" ifadesinde bulunmuştu. Jile olarak bilinen Amar Yaşar Spoviç ise 1990 yılında Bosna Hersek Zenitsa'da doğdu. Kendini bildi bileli müzikle uğraşıyor ve şarkı söyleme yeteneğinin annesinden miras kaldığına inanıyor. 9 enstrüman çalıyor. Ayrıca bu coğrafyada yaşayan çoğu müzisyen gibi bölgesel müzik yarışması Zvezda Granda'ya o da katılıyor ve galip geliyor. O zamandan beri başarıları birbirini izliyor. Üstelik de Balkanlar haricinde Avrupa, Avustralya, İskandinavya ve Amerika'da sesini duyurmaya ve müzikseverlerce yakından takip edilmeye başlıyor. İnsani çalışmalara aktif olarak katılıyor. UNICEF yararına önemli işlere imza atıyor. Ve şimdi enerjisiyle ve ritmiyle iyi hissedeceğiniz o şarkıyla Yelena Kostov ve Amarji ile Bazen Ponekat. Kaliteli müziğin adresi TRT Radyo 3'te.

Programın bu dakikalarında Balkan Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Avrupa, Asya, Afrika kıtalarının kesişiminde konumlanan Yunanistan'dan sesleri sizlerle buluşturmaya sıra geldi. Yunan müziğinin hatırı sayılır, yılların eskitemediği iki müzisyenini konuk edeceğiz. Müzikseverlerin yakından tanıdığı ve şarkıları dillerde dolanan bu şarkıcıların bir ortak özelliği de Almanya'da dünyaya gelmiş olmaları. Önce Antonis Remos'a kulak vereceğiz. 90'ların sonuyla 2000'lerde pop müziğin Yunanistan'daki en büyük temsilcilerinden biri olan Antonis Remos şarkılarında kültür ögeleri kullanmayı da eksik etmiyor. Almanya'nın Düsseldorf kentinde doğan müzisyen, liseyi bitirdiği Selanik'te yaşadı. Okul yıllarında amatör müzikle uğraştı ve gitar çalmayı öğrendi. 1995 yılında Atina'da ilk kez sahneye çıktı. Bundan tam bir yıl sonra Antonis Remos adlı ilk kaydını yayınladı. 90'lı yıllardan günümüze pek çok albüm ve single çalışması sığdırdı. 2009 yılında Antonis Remos ilk Avrupa turnesine çıktı. Brüksel, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Düsseldorf, İstanbul ve Belgrad'daki konserleri mutlak başarıyla taçlandı. Bu konserler duygu yüklü ve etkileyici vokaliyle Remos için dünyadan kabul görmesinin işaretiydi. Antonis Remos şimdiye dek sahnede Julio Iglesias, Gloria Gaynor, Gypsy Kings gibi büyük uluslararası sanatçılarla işbirliği gerçekleştirdi. Biz şimdi 2016 tarihli Spasmena, Comatia, Tiscardias, Kırık Kalp Parçaları albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Ardından sürpriz bir kadın vokalle bu yolculuk Balkan bandosunda tüm hızıyla sürecek. Şimdi Antonis Remos bizlerle. Lene.

Karşı kıyıların esintisiyle birleşen en güzel melodileri TRT Radyo 3'te sizlere duyurmaya devam ediyoruz. Yunanistan'ın bir diğer popüler şarkıcısı şimdi müzikal turumuza katılıyor. Almanya'da doğmasına rağmen Kavala asıllı bir Yunan aileden gelen Despina Vandi radyolarınıza gelecek şimdi. Şarkıcı 6 yaşındayken Kavala'ya dönüş yaptıklarında ailenin Almanca bilmeyen tek ferdi Despina'ydı. Orta sınıf bir ailede büyüyen şarkıcı çocukluğundan beri müzikle ilgilenmeyi hayal ediyordu. Fakat hayat şartları onu Selanik'te felsefe okumaya zorladı. Ancak önlenemez müzik tutkusu gittikçe daha fazla ağır bastığı için eğitimini yarıda bırakmak durumunda kaldı. Şarkı söylemeye ilk başladığında ailesinden şarkıcı olduğunu gizlemek için Eli Marat Akma adını kullandı. Daha sonra kendi öz adına Vandi soyadını ekleyerek müzik sahnesine çıkmaya karar verdi. 90'ların başında Atina'da Vasilis Karas'ın desteğini alan şarkıcı daha sonra bir müzik şirketiyle sözleşme imzaladı ve 1994 yılında Gelemo ile 1996 yılında Esano Pirimeno adlı albümlerini yayınladı. 2000 yılında çıkarmış olduğu teklisi Yupofero Yunanistan'da tüm zamanların en çok satan teklisi olmuştu. Despina dünya çapında hiç hayal edemeyeceği kadar ünlüydü artık. Amerika Birleşik Devletleri'nin Billboard Hot Dance Airplay listesinde zirveye oturan ilk Yunan şarkıcı oldu. Özellikle de World Music Awards kazanan şarkıcı olma gururuna erişti. Despina Vandi ile 2012 yılındayız. Mu Fiyat Nitin Merak.

Sizlere dinleteceğiz. Eski Yugoslav Cumhuriyetleri arasında popüler bir Sırp halk şarkıcısı olan Jelko Samardić şarkısıyla birazdan aramıza katılacak. Mostar doğumlu müzisyen, Bosna Savaşı'ndan sonra yaşadığı ve çalıştığı Belgrad, Sırbistan'a taşındığında ün kazandı. 90'lı yıllardan 2000'lere uzanan bu hikayede biz 2018 yılından bir şarkı seçtik. Jelko Samardić söyleyecek. Yavise, hadi ama.

Balkan ülkeleri arasında gezintimiz sürüyor ve Adriyatik Denizi'ne yelken açıyoruz. Hırvatistan'ın Vinkovci kentinden bir Hırvat dans müziği ikilisi olan Solania ve Slovania grubunun seslendireceği şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Bugüne kadar çeşitli albümleri yayınlanan ve platin plak ödülleri kazanan grup, şimdiye dek 12 albüm ve 35'ten fazla single çıkardı. 2001 yılında ilk Eurodance yarışmasına katılan Solania, 90'lı yılların ortasından beri çeşitli başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Slovania grubu ise 2001 yılından bu yana var. Tamburitsa müzik sahnesinin aranılan gruplarından biri olarak ülkesinde tanınıyor. 2016 yılında duraklayacağız. Solania ve Slovania Band.

Balkan bandısıyla sizi bulunduğunuz yerlerden radyonuz aracılığıyla iyi müzikler eşliğinde işitsel bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyoruz. Ve şu dakikalarda TRT Radyo 3'te bir kez daha Sırbistan'dayız. Batıya doğru yönümüzü çevirdik. Bir başka müzikli hikayenin ardına düşmek için Valjevo kenti sınırları içindeyiz. 1984 doğumlu Mirjana Mirković'le buluşacağız. Mutlu ve üzgün olduğunda şarkı söylemeyi seven şarkıcının müzikteki idolü ise Balkanların en tanınmış şarkıcılarından biri olan Lepa Brena. Binlerce kişinin önünde büyük sahnede olmak onun kendini en ait hissettiği yer. 2005 yılında onun da yolu Büyük Yıldızlar yarışmasından geçti. Şimdi yakın zamanda müzikseverlerle buluşan ve tutkulu bir aşkı anlatan yepyeni şarkısıyla Mirjana Mirković bizlerle. Dalizna, biliyor musun?

TRT Radyo 3'te Adriyatik Denizi esintili şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Hırvat oyuncu ve şarkıcı Samantha Reinhardt, 2019 yılında müzikseverlerle buluşan single çalışmasıyla kainatın tüm seslerini duyabileceğiniz vazgeçilmez adresinizde, Sirene. Bu şarkının ardından aynı yıla ait bir düet çalışmayla Balkan bandosunda iyi müziklerle akşamınızı eşlik etmeyi sürdüreceğiz. Sloven şarkıcı ve söz yazarı, sahne adıyla Luca Bassi olarak bilinen 31 yaşındaki Matej Prikernik, Nisam ya Otuker adlı şarkıda Yole ile yaptığı işbirliğiyle tanınıyor. Bu şarkıyı seslendirecek olan ikinci vokal ise Hırvatistan Šibenik'ten 34 yaşındaki Marko Škugor, Rujo Bila.

Dünya üzerindeki tüm sesleri bulunduğunuz yerlere taşıyan değişmeyen adresiniz TRT Radyo 3'te programın finaline doğru hızla yaklaşırken bugünkü duraklarımızdan Hırvatistan'a doğru pop türündeki çalışmalarla seyrimiz sürecek. İlda Šalić, Sırp bir şarkıcı ve birçok kişi tarafından halk müziğinin kralı Šaban Šalić olarak kabul edilen ünlü bir şarkıcının kızı. 8 Aralık 1978 yılında yaşadığı ve çalıştığı Belgrad'da doğdu. Kariyerinin başında babasıyla birlikte sahne aldı. Ancak konserlerde ve diğer etkinliklerde bağımsız olarak görünmeye devam etti. 30 yaşındayken ciddi manada müzikal sularda yüzmeye başladı. Bugüne kadar 3 stüdyo albümüyle single çalışmaları yayınlanan Šalić'in ilk stüdyo albümünden bir çalışma dinleyeceğiz. Ne tam Što je moje?

Balkanların renkli kültürel ikliminde müziklerle yolculuk ettiğimiz programımızda son olarak Sırbistan'ın Novi Sad kentinden programda yer yer müziğini dinleme şansı yakaladığımız sadece kadınlardan kurulu olan bir akustik müzik grubunu konuk edeceğiz. 2009 yılından bu yana müzikseverlerle buluşan The Frelly, 4 üyeyle serüvenine başlamıştı. Ancak solo kariyeri evrilen Maria Mirković artık bu grubun bir üyesi değil. Şarkıda yer alan vokaller Natasha Mihalovic, Yelena ve Neva Nabuço ile yoluna devam ediyor. Güçlü vokalleri ve müzikal yeteneklerini birleştiren The Frelly'nin her zamanki enerjik tarzını yansıttığı 2015 tarihli Astrana Lubavi başlıklı albümünden ritmiyle sizi yakalayacak olan şarkısıyla kapanışımızı gerçekleştiriyoruz. Cosa to meni zalubio. Kim bana aşık oldu? Bir sonraki hafta yepyeni müzikal hikayelerle kayıtların peşine düşmek için kaliteli müziğin adresine sizleri bekliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran ve teknik yapımda Türkay Güner'le birlikte sesimizi sizlere ulaştırdık. Programa dair soru ve görüşlerinizi TRT'nin sosyal medya hesaplarına iletebilirsiniz. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerken iyi müzikler eşliğinde yeniden renkli bir gezintiye çıkmak ve birbirinden özel şarkılarla güne enerji katmak isterseniz haftaya çarşamba akşamı saat 21'de sizleri yeniden TRT Radyo 3'te Balkan Bandosu programı dinlemeye davet ediyoruz. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin kainatı sarmalayarak dünya döndükçe sevgi ve barış getirmesi dileğiyle hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini de takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, maya da tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye faydasında kenetleneceğiz, biz buna büyük Türkiye mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözlü araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını kaydeden Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışması devam ediyor. Kaza ile ilgili tutuklanan 9 kişi yarın hakim karşısına çıkacak. Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasından kurtarılan 35 haftalık hamile kadın ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastanın durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu adlı iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatı ile iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Çalışmalar Silivri'nin 35 kilometre açığında sürüyor. Kaza ile ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi için Alsu adlı tanker olay yerinden çekildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kaza

Kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Azerbaycan Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Muhammed Hüseyin Şehriyar Iğdır'da anıldı. Anma programında Şehriyar'ın edebi kişiliği, Türk dünyasındaki yeri, Türkçe'ye katkıları ve eserleri ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu ziyaretlerindeki ikinci durağı İzmir oldu. Esnaf ve sanatkar temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, partisinin merkez yönetim kurulunu da İzmir'de topladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırısında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Avrupa Birliği'nde dış politika kararlarında veto yetkisi tartışılıyor. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Ülkeler oy birliği yerine nitelikli çoğunluk ve veto yerine yapıcı çekimserlik gibi yöntemlerin daha fazla kullanılmasını istiyor. Haberleri dinlediniz.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garage rock, blues rock, post punk ve britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu alternatif rock türünün Manchester'dan çıkan ve tüm dünyaya yayılan grubu Doors. Doors 2009 yılında yayımladığı Kingdom of Rust isimli albümünden The Greatest Danger isimli single'la 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

2 Ekim günü The Age of Everything isimli yepyeni bir albüm yayımlayacak olan büyük müzisyen Johnny Marr, bu albümden ilk single'ını 16 Haziran günü müzikseverlerle paylaştı. Spin isimli single TRT Radyo 3 frekanslarında.

Bu aralar sık sık konser iptalleriyle müzik medyasına haber olan Morrissey, 6 Mart günü yayımladığı Make Up Is A Lie isimli albümünün açılış şarkısı olan You Are Right, It's Time isimli single'la 3. milenyumda.

Alternatif rock türünün yıllara meydan okuyan topluluğu James, 2004 yılının Nisan ayında yayınladığı Yummy albümünden Our World isimli single'la radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma blues notalarına yönelerek devam ediyoruz. 2001 yılında İsveç'te kurulan Blues Pills, 2020 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu Holy Moly albümünden Proud Woman'la radyolarınızda.

Yard, 15 yıl önce yayımladığı Hissing'in Blues albümünden Ungrateful Are the Dead isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Bir süre daha İsveç topraklarında gezmeye devam ediyoruz. 2006 yılında kurulan, 2016 yılında dağılan, 2017 yılında tekrar bir araya gelen Great

İsveç'ten Fransa'ya geçiyoruz ve No Money Kids isimli duo gruba konuk oluyoruz. Indie rock ve blues rock türünün modern sounduna sahip No Money Kids, 2023 yılının Haziran ayında yayımladığı Broken Bones isimli single'la 3. milenyumda.

Blues rock notalarıyla enerjimizi yükselttiğimiz bölümümüz İzlandalı topluluk Kaleo ile sona eriyor. 2016 yılında yayımlanan AB albümünden Glass House radyolarınızda.

Sevgili 3. Milenyum dinleyicileri, programımıza her türlü düşüncenizi ulaştırmak için sosyal medya platformu X'te TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 3. Milenyum'un son bölümüne bir konser kaydıyla başlıyoruz. Florence and the Machine, Londra'da bir müzik festivalinde kaydettiği Ship to Wreck isimli hitiyle radyolarınızda.

Çocukluk arkadaşları tarafından kurulan, adı The Lotus Eaters'tan Terry Keane'e, oradan da Keane'e evrilen alternatif rock türünün İngiliz topluluğu, 2008 yılında yayımladığı albüme adını veren Perfect Symmetry isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

2013 yılında yayımladığı Loud Like Love isimli albümünü 9 yıl bekleten alternatif rock türünün kilometre taşı gruplarından biri olan Placebo, 2022 yılında müzikseverlerle paylaştığı Never Let Me Go isimli albümünden Happy Birthday in the Sky isimli single'ıyla 3. milenyumda.

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Speakeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte 3. milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere Suede'le veda ediyoruz. Wastelands. İyi geceler.

was Steve.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3 İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir Blues'un Tonları programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu haftanın konuk sanatçısı kadın Chicago Blues şarkıcı ve gitarcısı Joanna Conner. Sanatçının 21 Ağustos'ta yayınlanan canlı kayıtlardan oluşan albümü Live on 11-11 adını taşıyor. Massachusetts'teki Fallout Shelter isimli mekanda kaydedilen albümü funk ve

Solo albümlerinin çoğunda ağırlıklı olarak kendi bestelerine yer veren Joanna Conner, kayıtları 2025 yılında yapılan Live on 11-11 albümünde daha çok yeniden yorumlara yer vermiş. Şimdi sayısız bluescu tarafından yorumlanmış olan bir Elmore James klasiğini ondan dinleyelim. Shake Your Money Maker.

Joanne Connor'ın dinlemekte olduğumuz Live on 11-11 albümü, Samantha Fish, Sue Foley, Caroline Wonderland gibi günümüzün kadın bluescularının önünü açan uzun bir kariyerin geldiği son noktayı da temsil ediyor. 35 yıla yaklaşan kariyerinde pek çok sanatçıyı etkilemiş olan bu başarılı kadın blues gitarcı ve şarkıcısına şimdi yine bir Elmer James bestesine kulak verelim. The Sky is Crying.

Şimdi bir Bobby Blue Blend klasiği gelecek. Ama Joanna Conner bu parçayı o kadar farklı yorumlamış ki adeta kendi bestesi haline getirmiş diyebiliriz. Hammond ve diğer tuşlu çalgılarda yer alan Dan Sweeney'nin dikkati çektiği bu parça geliyor şimdi. Further On Up The Road.

Her ne kadar 35 yıldan fazla süredir sahnelerde olmasına ve daha önce konser kayıtları yayınlamasına rağmen Joanne Conner böylesine eksiksiz bir canlı kaydı ilk kez bizlere sunuyor. Benzersiz slide gitarı ve kendisine eşlik eden müzisyenlerin kalibresi gıpta edilecek cinsten. Sırada bir Little Walter bestesi var. Hammond ve diğer tuşlu çalgılarda yine Dan Suvigno'nun öne çıktığı parça Joanne Conner'ın

0: slide gitarına alan açıyor. Evet, You're So Fine.
1: You're so fine. Oh baby, you're so fine.

Joanna Connor'ın 2021 yılında prodüktörlüğünü Joe Bonamassa'nın yaptığı 4801 South Indiana Avenue isimli albümüne programımızda yer vermiştik. Bu başarısını 2023 yılında Mike Zito'nun prodüktörlüğünde yayınlanan Best of Me ile devam ettiren sanatçı, turnenin bir ayağında kaydettiği dinlemekte olduğumuz Live on 11-11 ile kariyerine başarılı şekilde devam ediyor. Şimdi bestesi Kansas Joe McCoy ile Memphis Minnie'ye ait olup en çok Led Zeppelin'in yorumuyla bilinen bir parça geliyor. When the Levee Breaks.

Brooklyn'de doğan ancak Massachusetts'te büyüyen Giovanna Conner, kendi müzik merkezini Chicago'da yaşamaya başlayınca bulduğunu ifade ediyor. Burada Johnny Little John, Dion Payton ve A.C. Reed ile çıraklık dönemini geçirip ardından Checkerboard Lounge gibi ünlü mekanlarda kendi adıyla sahne almaya başlayan sanatçının ülke çapındaki tanınırlığı az önce de bahsettiğimiz 2021 yılı 4801 South Indiana Avenue albümü ile gelmiş. Geç gelen bu şöhretinin motivasyonu ile çalışmalarına hız kesmeden devam eden sanatçıdan şimdi ZZ Top'u hatırlatan bir parça geliyor. Magic Sam Boogie.

Joanna Connor'ın sevenleri onun konser performanslarının albüm kayıtlarından daha başarılı bulduğunu ifade ediyorlar. Konserlerinde uzun doğaçlamalar, agresif slide gitar soloları ve grup üyelerinin arasındaki kusursuz kimyadan yayılan enerji konserlerindeki seyircilerinin üzerinde büyük bir etki bırakıyor. Bu yorumları şu an dinlemekte olduğumuz Live on 11/11 albümünde de hissedebiliyoruz. Evet, şimdi gelen parça I Just Wanna Make Love To You.

Chill by the way. That you talk. Chill by the way.

Joanne Connor'ın 21 Ağustos'ta yayınlanan Live on 11/11 isimli konser albümünden dinleyeceğimiz son parçaya geldi sıra. Are You Going With Me?

Bu haftanın Blues'un tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Richard Wagner'in Nürnberg'in Usta Şarkıcıları adlı operasının prelüdünü ve Franz Schubert'in Alabalık başlıklı Opus 114 La Majör Piyanolu Kentetini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne George Frederick Handel'le başlıyoruz. Bestecinin 1748 yılında kaleme aldığı Solomon Oratoryosu'ndan Sheba Kraliçesi'nin girişi başlıklı bölümü, Paul Dyer yönetimindeki Avustralya Brandenburg Orkestrası seslendiriyor.

Handel'in Solomon Oratoryosu'ndan Sheba Kraliçesi'nin girişi bölümünü Avustralya Brandenburg Orkestrası seslendirdi. Wolfgang Amadeus Mozart'a ait bir eserle devam ediyoruz. Bestecinin keman ve orkestra için kaleme aldığı Do majör Rondo'nun flüt ve piyanoya uyarlanmış versiyonunu dinliyoruz.

Mozart'ın keman ve orkestra için do majör rondosunu flüt ve piyano yorumuyla dinledik. Edvard Grieg'in 12 şarkı dizisinden Son İlkbahar başlıklı ikincisi var sırada. Bestecinin vokal ve piyano için yazdığı eserin oda orkestrası düzenlemesini dinliyoruz.

Edward Grieg'in Opus 33-12 şarkı albümünden Son İlkbahar başlıklı ikincisini Thomas Fury yönetimindeki Camerata Bern topluluğundan dinlediniz. Fransız piyanist, orkestra şefi ve besteci Nadia Boulanger'in cello ve piyano için 3 parçasıyla devam ediyoruz.

Çok sayıda ünlü müzisyenin öğretmeni olan Nadia Boulanger'in cello ve piyano için 3 parçasını cello'da Samuel Niederhauser ve piyano'da Dennis Linnick seslendirdi. Beethoven'ın Nefesli Çalgılar Beşlisi için Kırsal Danslar dizisinden bir numaralı eser var sırada.

Ludwig van Beethoven'ın Kırsal Danslar serisinde yer alan Allegro Molto Moderato tempolu ilk parçayı Jubiläum Quintett seslendirdi. Barok dönemden Johann Heinrich Schmelzer'in çalgı topluluğu için kaleme aldığı Eskrim Okulu adlı yapıtıyla devam ediyoruz.

Barok dönemin Alman bestecilerinden Johann Heinrich Schmelzer'in Eskrim Okulu adlı eserini Stockholm Antikuya topluluğundan dinlediniz. Yine barok dönem bestecilerinden Giuseppe San Martini var sırada. Bestecinin Fa majör blok flüt konçertosunu dinliyoruz. Eserin solisti Bolette Rhode.

Bolette Röd ve Arte dei Suonatori topluluğu Giuseppe San Martini'nin Fa majör blok flüt konçertosunu seslendirdi. 20. yüzyıl İsveç müziğinde modernizm akımını başlatan bestecilerden Ture Rangström'ün keman ve piyano için antik modda süitiyle devam ediyoruz.

İsveçli besteci Ture Rangström'ün 1921 yılında bestelediği Antik Modda Suite'i kemancı Tale Olsson ve piyanist Mats Jansson'dan dinledik. Richard Wagner'in sahnelenen operalar arasında en uzun süreli olmasıyla ünlü Nürnberg'in Usta Şarkıcıları Prelüdü var sırada.

Richard Wagner'in Nürnberg'in Usta Şarkıcıları başlıklı operasının prelüdünü Jiří Belohlavek yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Klasik dönemin Çek bestecisi Johann Baptist Georg Neruda'nın Mi bemol majör trompet konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Tine Tinkerset.

Johann Baptist Georg Neruda'nın Mi bemol majör trompet konçertosunu solist Tine Ting Helset, Oslo Kamerata eşliğinde seslendirdi. Programımızın bu bölümü Franz Schubert'in 1819 tarihli Alabalık başlıklı Opus 114 La Majör piyanolu kentetiyle sona eriyor.